0: Photo City sunar.
1: Saat 4. Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
2: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlar.

0: Sen de onu.
1: Festivalden herkese merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Sevdiğiniz şarkıları bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşabilmek adına ben Tümerkan Söğütlü. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de an itibariyle mikrofon karşısındayım. Sevdiğiniz şarkıları ve iyi müziği bulunduğunuz ortamlarda sizlerle paylaşıyor olacağız 120 dakikaya yakın. Orada olan herkese muhteşem bir gün dileyelim. Keyifli bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Günün en sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başladığımız şu dakikalarda keyifli anları sizlerle birlikte geride bırakmaya devam ediyoruz. Oralarda bir yerlerde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize güzel bir gün dileyelim bir kez daha. Hafta başında keyifli şarkılara eşlik ettiğimiz sürece sendrom da neymiş diyoruz, değil mi?

0: Eyvallah.
1: 3 milyona yakın araç geri çağrılıyor değerli dinleyenler. 3 yan gruba ait olan 1 milyon aracı etkileyebilecek direksiyon sisteminin kilitlenmesine yol açan ciddi üretim hatası yapıldığı duyuruldu Alman Federal Motorlu Taşıtlar Dairesi tarafından. Ve buna bağlı olarak yaşanılabilecek olası kazaların ve riskin ortadan kaldırılması için direksiyon cıvatasının paslanmaya karşı daha dayanıklı yeni bir parçayla değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Ve bu kapsamda dünya genelinde 2.8 Almanya'da ise 900 binin üzerinde araç bu durumdan etkilenecekmiş değerli dinleyenler.

Günün sevilen şarkılarıyla festivalde yolculuk kaldığı yerden devam ediyor. 28 Eylül 2026 günlerden pazartesi. Bugün haftanın ilk çalışma günü. Yepyeni bir haftaya başladık ve artık soğuğu daha çok hissettiğimiz ve yazla ilgili tüm hayalleri bir rafa kaldırdığımız dönem başlıyor diyebiliriz, değil mi? Denize girmek neredeyse hayal olacak artık diyebiliriz. Hafta boyunca da yağışlı bir hava dalgası var, Türkiye genelinde etkili olacak. Hatırlatalım, kıyı kesimlere de baktığımızda 26-25 derece gibi sıcaklıklar gözüküyor. Pek de denize girmek için müsait olmayacak diyebiliriz. Bakın bu hafta sonu nasıl bir hafta sonu bekliyor bizleri. Onu da yakından takip edip sizlerle paylaşacağız zaten.

28 Eylül 2026 Pazartesi gününde festivalde iyi müziğe eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Sevdiğiniz şarkılarla çıktığımız müzik yolculuğumuzda unutulmaz anları sizlerle birlikte paylaşmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz değerli dinleyenler. Yepyeni bir haftaya başladık ve yepyeni de bir dönem olur bu hafta başı sizler için umarım. Böyle yeni hayaller, yeni planlar ya da yeni uğraşılara başlamak için kafamızda kurarken hep böyle hafta başlarını, yıl başlarını, mevsim başlarını mesken tutarız ya. Bu hafta başı o hafta başı olsun diyelim. Kısa bir müzik arası sonrasında yeniden.

0: yollar diler.
1: Hanımlar beyler, haftanın ilk çalışma gününde festivalde sevdiğiniz şarkılarla müzik yolculuğumuz kaldığı yerden devam ediyor. Yepyeni bir haftaya başladık. Umarım keyifle geride kalıyordur pazartesi gününüzü. Umarım keyifle siz de geride bırakıyorsunuzdur. Genelde böyle tatilden çıktığımız günlerde çalışmak zor olsa da özellikle kış ve sonbahar aylarında genellikle daha çok dinlenerek yaptığımız hafta sonu tatillerini tercih ettiğimiz için pazartesiler daha bir ayrı güzel oluyor bence. Bilmiyorum sizin bu pazartesiyle ilgili duygularınız neler? Kısa bir müzik arası, sonrasında yeniden buradayız.

Dalında kilogram fiyatı 3-4 liraya kadar gerileyen ton eriği üreticilerin el emeğiyle kışlık cevizli fırın tatlısına dönüşmeye başlamış efendim. Eriğin tatlıya dönüşmesi ise katma değerli hale gelmesini sağlıyormuş. Erik fiyatları gerek rekolte sebebiyle bu yıl epey bir ucuza düştü gerçekten. Pazarlarda da bu fiyatı hissedebiliyoruz. Daldaki fiyatının az bulan üretici ise önlemi aslında ürüne katma değer koyarak bulmuşlar ve erikten muhteşem cevizli tatlılar yapıyorlar ve kavanozları doldurup kışlık olarak bunları satmaya başlamışlar. Bu ve bu gibi ürünlerde aslında bu tarz kurtarıcı yollara başvurmak daha keyifli sonuçlar elde etmemize vesile olabiliyor.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Bir acı günümde çağırdım seni. Yıllarca bağrına basmıştın beni. Hiç unutur muyum anam ben seni? Bir günahım varsa affeyle beni. Sen yoksan da kalbin benimle yaşar. Ana kalbidir bu, ardından koşar. Kalbimi kalbine bağlayan anam, benim de bu kalbim seninle yaşar.

Dünyanın önde gelen şehirleri yalnızca ekonomik güçleri veya turistik cazibeleriyle değil, sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmelerle de öne çıkıyor, değil mi? Oxford Ekonomik tarafından 2026 Global Cities Index yayınlanmış ve 1000 şehri 5 farklı kriter üzerinden değerlendiriyor bu indeks. Listenin ilk sırasında yer alan şehirle devam edeceğiz. Birazdan yayınımıza dünyanın en iyi şehirleri, yani bunlar, Türkiye'den de bazı kentler var mı? Bakalım, listeyi detaylı inceleyeceğiz, ayrılmayın.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanımızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz.

akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Günün keyifli şarkılarıyla sizlerle olmaya devam ediyoruz. Dünyanın önde gelen şehirlerinin sıralandığı liste açıklandı. 2026 Global Cities Index'e göre dünyanın en iyi şehirleri şöyle efendim. New York, Londra, Paris, Seattle, San Francisco, Dublin, Boston, San Jose, Tokyo, Zürih bu listede yerini alırken araştırmada şehirler yönetim, ekonomi, insan kaynağı, çevre ve yaşam kalitesi olmak üzere 5 temel başlık üzerinden değerlendirilmiş. Peki efendim Türkiye'den hangi şehir var o listede ve kaçıncı sırada? Merak edinenler ayrılmasın, bir yere birazdan geliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 km ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durmasını

Hanımlar beyler, şehirlerin yaşam kalitesini belirleyen unsurlardan biri de çevre ulaşım politikaları. Büyük ve yoğun nüfuslu kentlerde trafik ve hava kirliliğinin kontrol altına alınması hem şehir sakinleri hem de turistler açısından önemli, değil mi? Bazı dallarda şehirler araştırıldı dedik. Nasıl? Ya sundukları yaşam kalitesi, kültürel olanaklar, çevre politikaları ve teknoloji alanındaki gelişmelerle dünyanın en iyi kentleri sıralandı dedik. İlk onda biz yoktuk. New York, Londra, Paris, Seattle gibi şehirler öne çıkmıştı. Türkiye'den de İstanbul bu listede yerini aldı ama listede epey bir sonları doğruydu. 1000 şehrin araştırıldığı bu listede 64. sırada yer almış İstanbul. Ayrıca raporda Antalya'da Türkiye'nin en dinamik şehirlerinden birisi olarak öne çıkıyor.

Peisti Valiliği Müziği eşlik etmeye devam eden tüm dinleyicilerimize muhteşem bir gün diliyoruz bir kez daha. Günün keyifli şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. EPDK'dan elektrikli araçlar için yeni bir düzenleme geldi. Yüksek güçlü şarj istasyonlarında depolama sistemlerinin biraz daha önünü açtı. Yeni düzenlemeyle şarj istasyonlarına bütünleşik elektrik depolama tesisleri şarj istasyonunun anlaşma gücünden daha yüksek araç şarj gücünde kurulabilecekmiş bundan böyle. Yani elektrikli araç sahipleri sizin için birazcık da müjdeli bir haber oldu bu. Çünkü yeni düzenlemeyle birlikte anlaşma gücünden daha yüksek deşarj gücünde depolama tesisi kurmak isteyen ve şarj ünitesini de bu tesisle beslemek isteyenlere imkan sağlandı. Yani bu yavaş şarjlarda daha çok zaman kaybetmeyecek, hızlı şarjla daha hızlı araçlarınızı şarj edebileceksiniz.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Kusoglu με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Kusoglu με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

Güne dair en sevdiğiniz şarkıları sizlerle buluşturabilmek adına ben Tümer Kansöğütlü 120 dakika yakın buradaydım değerli dinleyenler. Orada olan iyi müziğin tadını çıkaran tüm dinleyicilerimize selamlar efendim. Yarın yeniden en iyi şarkılarla salı gününde tekrar buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

0: Maxi Sigorta sunar.
1: Saat 8.
2: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
3: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları. Mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

birlikte karşınızda Orta Doğu ve Balkanların dinlenme rekorları kıran radyo programı Radyoterapi ile yakışıklı sunucusu ve rekor işen cazibe Gürkan Nesrinoğlu.

0: bir öğrenciyim. Okulda olmadığım günler Gürkan Nesrinoğlu ile uyanıyorum.
1: Ben bir ev hanımıyım. Sabah temizliğimdeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
2: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
3: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
4: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
5: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
6: Dikkatiniz işinizde, kemeriniz belinizde, cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle, sonra sizinle kalsın.

sizden istediğimiz kulağınız. Kulağınızı bize verin 5 saat boyunca. 5 saat boyunca dile kolay. Ama o 5 saat ne kadar çabuk geçiyor hiç anlamıyoruz. Vallahi billahi ya. Kulağınızı bize verin. Bu kadar, bunu istiyoruz. O da 5 saat boyunca giderken herkes kendi kulağını alsın. Kulakları karıştırmayın lütfen. Tamam mı? Heh. Ali Veli'nin, Veli Ali'nin, Fatma Ayşe'nin kulağını almasın. Herkes kendi kulağını alacak. Gerekirse kulaklarınıza işaret koyun. GPS takın. Güzel bir hafta olsun. Güzel bir gün olsun. Güzel bir program olsun. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar olsun. Sevgili dostlarım. Radyo City, Radyo Terapi. Hoş geldiniz hepiniz. Zeynep Tahsinoğlu kardeşime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Kaşıkçı abime günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Adem Ömer, günaydın Gürkan, hayırlı haftalar olsun demiş. Günaydın Adem abime, günaydınlar. Ahmet Ali, nasılsın? Ona kadar her şey iyi mi, güzel mi? Tamam mı, iyileştik mi? Günaydın Kalfa Pasanesi, günaydın, günaydın, günaydın Ahmet, günaydın. Ahmet, günaydın, Ahmet, günaydın. Acı Biber Sevenler Derneği kuracağız. Acı Biber, Sarımsak Soğan Sevenler Derneği de kuracağım. KCCP Partisi'nden sonra. Adem Akraba, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydın Adem abi, günaydınlar. Dava İdikaz'a, Baykadan Apreş, Ergi Kurcalı, Kalim Domadatti, Kalimera demiş, Kalimera Sofir, Lomutun Ergin, Gökhan Kanali, günaydın, günaydın Batinki, nasılsın demiş. Niye hatırlatmıyorsun bana Yufkacı'yı? Yufkacı'yı niye hatırlatmadın? Geç Yufkacı'nın saati geçti be. Zülfiye Yılmaz, Belçika'ya günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Lazım sağ ol benim kulağı demiş Gökhan. Ne yapayım ben senin kulağını be? Senin kirli kulağını, çapaklı pis kulağını ne yapayım? Pet pet pet pet pet pet pet. Hasan Şerif Ali, Hasan günaydın. Hijyen servis günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin.

Günaydın. Hüseyin Bircan. Yellice bir gümücüne sabahından günaydın abim demiş. Bıran ne yelesti, bıran ne yelesti. Bugün gene esecek. Öyle diyor meteoroloji. Bıran ne yelesti, bıran. İrfan İbrahimoğlu, Ergün Seyhamim, Leblebci Hüseyin Agam, Faik Doğanca Bey, Ahmet Demirci, Melia Kocanım ablam, Tayfun Gülcan, Sedat Çavuş, Sezgin Kocamümün, Halil Nilüfer, Hacı Hüseyin'e Kalimero. Kalimero. İrfan Abdullah, Halil Belginesim, Bülent Yusuf, Salih Mustafa. Burası neresi? İtalya mı burası? Sevin Boğansi, Ekrem abi, Nurşen abla, Nida Sevin, Ayşe Ali Babaoğlu, Taner Hasan, Cüneyt Sadık. Good morning, good morning. Her şey yolundaysa Kafa Pastanesi, Kafa Pastanesi muhteşem profiterolü. Hele öyle üstündeki o çikolata, rendelenmiş çikolata parçacıkları falan, acayip bir şey. Profiterolünü mutlaka deneyin. Kurabiyelerini, kavala kurabiyelerini deneyin. Tatlarını, şöbiyetlerini, ne bileyim ben, bütün lezzetlerini, kokolarını, kokonat sevenler deneyin. Kalfa Pastanesi lezzette fark yaratmaya devam ediyor sevgili sanırım. Kalfa Pastanesi, Kalfa yolunda, adı üzerinde, Kalfa köyüne giderken hemen sağ tarafta göreceksiniz. Şeyden sonra, ne derler ona, İmamoğlu'ndan sonra, Hüseyin Çapıloğlu'ndan sonra. Hatice ablacığım hoş geldin. Meşe'ye sevgiler, saygılar. Mehmet Nazif günaydın be demiş. Günaydın be. Günaydın. Ercan Urga günaydınlar demiş. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Yılmaz Kasım abi. Kırcalı'ya günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Haydi brefeler. Haydi brefeler, Batrakya nefeleri, İzmir nefeleri. Rıfat marketlerine günaydınlar. Bin bir çeşit, tek adres Rıfat marketler sevgili dostlarım. Rıfat market, Rıfat market, fark yaratan marketler. Kurcalı'da ve Kozlukefir'de Rıfat marketler düzenli reyonlarıyla, hijyenik ortamıyla, harika ürünleriyle marketçilik alanında fark yaratmaya devam ediyorlar Batrakyalar. Günaydın, günaydın, günaydın Rıfat marketlere, günaydınlar.

Günaydın canım fıstık demiş Çiko. Günaydın Almanya'da Çiko. Günaydın Frankfurt'ta Çiko. Günaydın yavrum, günaydın. Şahin'de üretilen harika yufka. Muhteşem yufka, horyati kezgevsiz. Kavala'dan ta Evroseli'ne kadar bakkal ve marketlerde sizin hizmetinizde Şahin yufkası. Horyati kezgevsiz. Oydu. Giratos uyandı mı? Hasan uyandı mı? Serkan uyandı mı? Giratos'a da günaydınlar. Karacaoğlan'ın merkezinde. Haydi. Et döner, tavuk döner, harika lezzetler, pizzalar, kalçoneler. Tazecik size sunuluyor Giratos'ta, Karacaoğlan'ın merkezinde sevgili dostlar. Tiyo Furno Zengin Mustafa ne oldu, öldü mü diyor Hasan. Abontut yemiş bülbüle döndü ya. Öyle kakalak gibi kaldı. Sarı Mustafa'sı ya. Benden dalga geçecek ha. Söndürüverdik onu bir mumunu. Travulasını ya. Günaydın Gürkan abi. Şimdi yola çekildim, Hamburg'a gideyim. Pasaport için kal sağlıcakla demiş Cüneyt. Hamburg'dan pasaport mu çıkaracaksın? Hadi bakalım, hayırlı işler. Sebal Hanımcığım günaydınlar. Güzel bir olsun. Günaydın.

Devletoğlu'na da günaydın. Devletoğlu, devlet gibi arkanızda, devlet gibi baba, yana, baba gibi yanınızda. Evde hastalık, hasta yatalak hastası olanlar, engelli maaşı almak isteyenler, kağıtlarını, evraklarını, kıyat işlemlerini hazırlatmak isteyenler Devletoğlu'na gidiyorlar. Şapçı'da, Gümüşhane'de, Dedanş'ta ve şimdi de Stuhanusi Yedağ'da, İskeçe'de, İskeçelerin hizmetinde Devletoğlu. Tebu Kızanlar'a da günaydın demiş. İlkan Solis. Tebu Kızanlar, nerede bunun fotoğrafı? Kim bu Kızanlar be? Bu çirkin kim ben Fatih demiş. Şey yani Feto'nun yanındaki de icadım ama Çiko'nun yanındaki. Ay ne de çirkin bu ya. Vallahi, sabah sabah. Kim o çirkin kız hangi ben yıkan ben? Allah'ım yarabbim. Ha bakalım günaydın. Ha bakalım günaydın. Ha bakalım günaydın. Ha bakalım günaydın. Haydi. Şener'e de günaydınlar. Akustikaken'de komottiniz. Duyduk duymadık demeyin. Duymayanlar Şener'e gitsin. Güzel iyi duymayan bu kızanı ben anlamıyorum diyenler Şener'e gitsinler sevgili dostlarım. Şener Honda Center'ın karşısındaki yolda 2535-027 numaralı telefonda hizmetimizde. Ve Şener... İskeçe'de Zanakis'in karşısında Enniskis adı altında hizmet veriyor Şener.

0: kızlar misket yuvarlar. Kızlara koca, çekin kocaman karılar aradan. Çekin kızı yem, kızlar kocaya varsın. Tabi koca karıların yüzünden kızlar kocaya veramıyor. Hırzırı koca karılarını ya. Kaçın oradan be. İlkan Solis'ten buluştuk Şapçı'da hep abdi de demiş. Ergün Kurcalı.
1: Güvercin uçur.
0: Ha.

Ali Molla burada mı? Atina'da okuyanlar, Atina'da kalanlar var mı? Aranızda yazın bana. Burada izleyin. Atina'da yaşamış olanlar var mı?

Sezer ve Malaka senin köylün demiş. İlkan, kimi Sezer benim köylüme? Nasıl Sezer, o beni tanımıyor mu? Nasıl benim köylüymüş o? Bak sen, onun sağ tarafında dişleri de yok ya. Dişleri de eksik oldu. Kim o Sezer benim köylüme? İlk defa göreyim ben hayatımda. Kim bu kel kafalı? Nasıl Sezer o be? İlyas, Frankfurt'a günaydın. Erdem Bayram, Kuenbrücke günaydın. Ne oldu be demiş Halimoğlu. Günaydın be. Valla bak, akşam bir şey seyrettim, halen etkisindeyim. Bir YouTuber efendim şey yapmış, canını içe saymış, sevgi hakikaten bir YouTuber. Yunanistan'ın hiç gösterilmeyen bölgesi, yasaklı madde ve daha birçok şey. Omonia'ya gitmiş, Metaxurgia'ya gitmiş. Akşam hayretler içerisinde izledim, size de göndereyim isteyenlere linki, sizler de seyredin YouTube'da. Bunu seyrettikten sonra dedim ki yani ne düşündüğümü bilemiyorum. Omonia'nın platyasına kadar gittim. Gündüz bile yürümeye korkuyorsunuz. Omonia'yı bilenler bilirler. Fakat bu çocuk her türlü tehlikeyi göze alıp Mert Öztürk, 1 milyon 640 bin abonesi var Facebook'ta. Tüm dünyayı gezdim. Bu sokaklardan geçerken korktuğum gibi hiç korkmadım diyor. Çekebildiği kadar kameraya çıkıyor. Çünkü kamerayı kapattırıyorlar. Çünkü kim vurduya gitmesi hiç söz konusu bile değil. Hatta bir polise rastlıyor. Polise diyor ki, yani buradan geçemiyorum diyor. Polis diyor ki, kamera elinde, kamera varsa kameranı alırlar diyor polis. Yani polis de karışmıyor. Polis de sadece arabayla, peripolikoyla gelip geçiyorlar. Omonia'nın, hele hele Metaxurgia'nın terk edilmiş. 2008 krizinden sonra oraları terk edilmiş. O binalarında ki genel evleri, o kadınların uyuşturucu kullanmasını, bir tane bizimkilerden bir kadın konuşuyor. Uyuşturucu kullanıyorum, uyuşturucu tuzağındayım diyor. Yani nasıl anlatsam ki, şok edici görüntüler, anlatılmaz. Bunları görmeniz lazım. Zaten bu çocuktan başka da hiç kimse oraya gidemez herhalde. Yunanlı yok sokaklarda. İranlı, Pakistanlı, Makistanlı, Hintli, Mintli, Yunanlı yok. Yani orası terk edilmiş bu bölge. Ondan sonra bizim bu devletimiz, bizim hükümetimiz efendim yaptıklarıyla övünüyor. Gerçi bundan önceki hükümetler de öyle. Neden orası öyle? Bu bölge o insanlardan arındırılamıyor mu? Bu nasıl bir şeydir? Ben şok. Yani ben o durumda olan bölgeyi sadece işte Omonia, o sokak ve o platya çevresi falan zannediyorum. Meğerse oralar en iyi yerlermiş. Oraya girebiliyorsunuz en azından gündüz. Çekinerek de olsa gidebiliyorsunuz. Ben gitmiştim. Gözümü karartmış gitmiştim ama ben böyle bir şey görmedim. Hakikaten görmedim. Size, isteyene bu linki gönderebilirim. Seyredin sevgili dostlar. İbret verici görüntüler. Avrupa'nın başka bir yerinde böyle bir yer, böyle semtler, muhitler var mı bilemiyorum. Şok edici görüntüler. 38 dakikalık bir çekim. Tebrik ediyorum, kutluyorum. Çünkü hakikaten adı üzerinde mert bir delikanlıymış bu, buraya girme cesaretinde bulunan bu kardeşimiz. Hakikaten öyle. Yok böyle bir şey, yok böyle bir şey.

Günaydın ablam, güzel bir hafta olur inşallah demiş Aynur ablam. Aynur ablama günaydın. Necdet abime günaydın. Günaydın, selam Kalimero Abaga. Radyo çok cızırtılı yayın geliyor. Nedendir acaba demiş Mehmet. Sen dinlediğin içindir Mehmet Hacı. Senden ötürüdür. Günaydın abi, bana gönderebilirsin linki demiş Ahmet. Sana da gönderiyorum. İsteyen herkese gönderiyorum. Ne demek istediğimi seyredince... Yani ağzınız açık seyredeceksiniz. Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey. Vallahi de billahi de yok böyle bir şey. Hani derler ya, bir laf vardır. Nerede bu devlet, nerede bu...

Evet. Akşam Mercedes'ten randevu almaya çalıştım yeni GLC için. Yok. Test drive için randevu alamadım ama muhtemelen GLC vardır ektesi de. Yapay zekaya sordum, dedim Mercedes bayiyle dedim. Şeyin arası ne kadar dedim, Volvo'nun arası 3-4 kilometre dedi. 5 dakika arabayla dedi. Çok yakın dedi. Mercedes'e gidelim. Bütün antiprosopiyaları gezelim. Pazartesi gidelim, çarşamba.

Hakan günaydın. Hakan Rasim günaydın. Naylon gömlek ise, naylon gömlek. İsmail Emine Sal İsmail günaydın. 2004 olimpiyatlarında bunları topladılar. Sonra olimpiyatlar bittiğinde gene saldılar prezonları demiş Ali. Ve Ali'cim. Ve Ali'cim. Gönder, seyredeceksen sana da gönderelim videoyu. Hayran hayretler içindeyim. Vallahi hayretler içindeyim. Yeni araba alıp da dönmeyelim diyor Ahmet. Ne olacakmış araba, yeni araba mı? Ne olacakmış yeni araba mı? Alır döneriz. Bu yeni geleceği çok merak ediyorum. Bütün ekran önü. Birçok insan eleştirmiş, bu ne be demiş. Sinema salonu mu, arabam bu demiş. Baştan başa ekran. Gulema ekran. 1,5 metro ekran yapmışlar.

Just Green temizlik ürünleri. Just Green, Green Thrive farkıyla. Çok alışveriş yapın, bak biz araba alacağız. Ahmet'ten çok satılsın bu ürünler, çok güzel ürünler. Pişik yapmıyor, herhangi bir alerji yapmıyor. Alerjikseniz benim gibi. Benim yüzüm çok şey, çok hassas cildim var. Cildiniz hassassa Just Green'leri kullanın. Çok memnun kalacaksınız. Doğal deterjanlar, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar. Bebeklerin biberonlarını temizlemek için, eşyalarını yıkamak için özel deterjanlar. Bulaşık deterjanları Just Green. Birbirlerine bakar dururum. İnce giymiş üstüne gül gül o günleri savurum. Aynur abla, senin şarkın çıktı. Aynur abla, senin şarkın çıktı. Bunu aldık dün diyor Ahmet. Dün çok yenisi yoktu diyor. Selanik'te mi? Abo. Ama ne cins bir köpek böyle bu? Ama. Nasıl hemen size nasıl alıştı bu hayvan? Koca gidi büyük ya. Hemen Mücahit'i kucağına şey yapmış. Bu büyük değil mi bu yavru mu da? Hayırlı olsun bakalım Mücahit'in köpeği. Al bakalım hayırlı olsun. Turgay Mümin Çavuş linki bana dağıtabilir misiniz? Teşekkürler demiş. Ne çok insan dinliyor beni. Daha önce günaydın bile yazmayan bir sürü insan bana linki atar mısınız dedi. Vallahi şoklar içerisindeyim. İsteyen herkese atarım. Ha bu settir mi? Biz gittiğimizde daha güzel şeylere bakacağız Selanik'te. Biz Mercedes'lere bakacağız. Porsche'lere bakacağız. Morche'lere bakacağız. Atina Pirgo'dan gelmiş. Bundan öyle sakin diyor Ahmet. Hayvan. Hayvan afallamış. Nasıl yüreği bulandı hayvanın.

Of of of of, çok fazla mesaj var. Ne oluyor burada be ya? Durun bakayım, artık için sıradan alayım. Hilmi Şerif. Bu Galatasaray'da Filiziz, günaydın. Vay vay vay vay vay, olsa değilsek. Murat Usta, Murat Usta Ançbaht'tan selam demiş. Murat Usta'ya Ançbaht'tan selamlar. Funda Yusuf, günaydın Gürkan abi, bana link gönderebilir misin demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, gönderdim Funda. Emrah Kehaya, günaydın bakayım, bana da linki atabilir misin Gürkan abi demiş. Siz bana niye günaydın demeden dinliyorsunuz beni? Dünya kadar mesaj gelmiş, herkes linki istiyor. Ha? Başka zaman hiçbir günaydın demiyorsunuz, öyle dinliyorsunuz. Günaydın abi, ben 2009 yılında Atina'ya gitmiştim üniversite için. Omonia bölgesine de uğramıştım. Sokaklar pislik içinde, her taraf sidik kokusu ve gaspa uğradım. Polisler herhangi bir müdahalede bulunmuyorlar demiş Hasan. Omonia'yı biliyorum da Metaksurgiyo'yu bir görsen. Sen halen şoklar içerisindeyim. Leblebücü Sinegam, gönder de bakalım Adet Anam'dan demiş. Bakın bakın bak. Bak Adet Anam'dan bakın. Bir tane Yunanlı yok sokaklarda. Vallahi billahi. Bu nasıl bir şey? Necla Salih, günaydın, bana da gönderir misin demiş. Oho. Black Sami ama. Olsun olsun, yok zararı. Burak kardeşime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Turgay Mümin Çavuş, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Dur bakayım, başka var mı okumadığım mesaj? Haydi bakalım, şarkıyı başa alalım, susalım bakalım. Günaydın abi, mikrofon senin, enerji senden, güzel bir gün senden sorulur. Bugün de senin ortalığı canlandır, neşen herkes iyi geliyor. Haydi abi, yayın başlasın, enerji bul. Kolay gelsin herkes çıkıyor demiş Nurgül. Ben izlemiştim ama yine de gönder, bulamıyorum şimdi. Abim bekliyorum demiş Nurgül. Al sana da, al sana da Nurgül, günaydın. Sana da, bana da, herkese, herkese link gönderiyorum. Emine Aslan, günaydın.

günaydın Yasuke, günaydınlar Nafiye ile annem abla, günaydın. Ayşe Hüseyin, günaydın, merak ettim, link gönderir misin demiş, gönderirim. Gönderirim. Günaydınlar Ayşe abla, günaydın, günaydın, günaydın. Mert Öztürk, Öztürk yazın YouTube'a ve orada bulan Mert Öztürk yazın YouTube'a ve orada bulun bakızanlar demiş Çiko. Artım sizde arabalar çok pahalı ve kilometresi de fazla, o para için demiş Çiko. Hangi para için? Hangi araba, hangi kilometre? He? İkinci araba mı bakıyoruz? Ne diyorsun be Çiko? Ne tinesi agori mu Çiko? Hiçbir şey anlamadım. Kimde arabalar? Almanya'ya neredeyse aynı fiyata. Birinci el paralar, arabalar. İkinci el arabalar da ucuz. Sinan Soft'a. SBS Consulting and Rent-A-Car. Sinan günaydın. Ana ben Ahmet'e yazacaktım. Bak Sinan yazınca aklıma geldi. Babama şey çıkaramayacağız. Bugün işte randevusun günü geliyor. Ayın 7'sinde mi? 12'sinde mi randevumuz var? 7'sinde randevumuz var. Daha para bol almadık. Daha vatandaşlık numarası almadık. Babam ki bu telefonu kilitlemiş. Pilini unutmuşlar. Bak Ahmet'i aramam lazım. Ahmet! Dur arayayım Ahmet'i.

canı. Ahmet de tam radyoyu beni dinlermiş. Niye böldün? Radyomu niye böldün diye. Yani Blackstar mı bırak? Bir pasaport çıkartacağız. Bırak anamın telefonunu bile hallettik. Babamın bir telefon numarası yoktu. Numara yeni gibi bir kapanmıştı. Yani aldık onun üstüne onu geçirdik. Ahmet yaptı Allah'tan. Ahmet'e çok güzel bir masa borçluyum. Ne zaman istersen Ahmet. Bak gökten açılsın. Açılırken de benden.

Ondan sonra şimdi bugünlerde bir aya kadar internete gelecek. Onu da hallet. Başka bir şey istemiyorum senden. Fiberi de hallet Ahmet. Hatta dokümanistika bana taksınlar. Fiberi. Bakalım nasıl çalışıyor diye bana taksınlar. Straight aracı ol Ahmet. Dokümanistika gelsinler. Buradan camı çalsınlar tık tık tık. Sen onu da dokümanistika sana koyalım mı desinler. Fiberi koyun diyeceğim tabii ki. Prepinal dokümanistika fiber. Şimdi yaktım çıranı, şimdi yaktım çıranı. Bayram, günaydın. Bayram Ahmet, günaydın. Günaydın, hayırlı bir gün olsun demiş Ayşe ablam, Nurten abim. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, ne oldu? Herkes de istiyor linki. Bir zaman ben de alayım o zaman demiş. Mehmet Emin, Mehmet. Al sen de al. Başka zaman bir merhaba demezsiniz sabahleyin. Hep linki istersiniz. Ya, insan bir merhaba der. Başka zamanlar dinlerken. Parmak parmak atar. Hayran hayran hayran hayran. Agora Plus'ların indirimleri gelmedi Fikret abi. Agora Plus'ların indirimlerini bekliyorum. Sevgili dostlarım, Trakya Mobilya diyorum. Epiplat Frankis Trakya Mobilya'da teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler var. Trakya Mobilya prefabrik ev işine de girdi. Çok güzel prefabrik evler, trofo binalar, konteynerler, dayalı döşeli örnek olarak size gösteriliyor. Ana binanın olduğu yerde şapçı çıkışı Bekirköy'den sonra solda. Ve onun dışında Trakya Mobilya Epiplat Trakya'sın ikinci şubesi Bugatti Adrian'da Filidis'de yan yana bitişik. Konsolosun arka sokağında Marinakis 8'de. Niyalokiye Kalimera parmak atmış. Aylali Güraylı İtiraf'tan her cuma akşamı Kuralsız Sokaklar programı yapıyor. Ben çok seviyorum bu programı. Link bana da atar mısın demiş. Aylali kim yapıyor Kuralsız Sokaklar programını?

Ben halen şoktayım. Allah bile. Resmen orası yani Yunanistan'ın polisinin müdahale edemediği çok büyük sorun o bölge. Ve o bölgeden diğer bölgelere de yayılıyorlar maalesef. O hırbolar. O hırbolar diğer bölgelere de yayılıyorlar. Ya hani tren istasyonu var. Orası neresiydi Atina'nın? Hani bir cami var. Oraya geliyorlar, orada karılara kızlara sataşıyorlar, sarkıntılık yapıyorlar. Kendi gözlerimle gördüm, yemin ederim. Polisin, milletin gözlerinin önünde. Çünkü burada zemin de var. Türkiye'de olsa döverler onları. Kırarlar kemiklerini. Kırarlar onların kemiklerini Türkiye'de olsa. Kemikleri kırılır sacılar ya. Bizlerden de günaydın olsun demiş. Leyla. Günaydın olsun. Günaydın olsun. Günaydın olsun. Günaydın olsun.

Mert Öztürk Kanal D'de her cuma akşamı demiş Ayla Ali. Ha, Kanal D'de program mı yapıyor ama çok iyi bir YouTuber gerçekten. Böyle apık sapık manyak türlü türlü YouTuber bir YouTuber sen geçince bu onlardan değil çok hakikaten. Yani Atina'nın o bölgesine girmek be kardeşim cesaret ister. Vallahi billahi. Polisin giremediği yerlere giriyor ya. Girdi çocuk.

Günaydın aga, ne o? OnlyFans linki mi dağıtıyorsun demiş Yasin ya. OnlyFans linki dağıtıyor. Sen OnlyFans linkini ne yapacaksın be? Ahın gitmiş vahın kalmış. Şekerim var, kalbim var, tansiyonum var. 55 kilo fazlam var. O tam OnlyFans'lıksın sen. Sen gönlünü kabutursun. Ya hamle bela kuvveti. İlla bilayla lirazeyim.

Sinan, Hasan'ı koy araya. Aklın varsa onu. Hasan'ı koy, o ayarlasın bir görüşme. Ben sonu tamam mı? Biliyorum. Ben zaten bu ayın 7'sine kadar bu işleri galiba halledemeyeceğim. Elinde sonunda sana geleceğim galiba. Ya, ayın 7'si tek kaç gün kaldı? Unutursun, ben sonunu biliyorum. Tamam şimdi bu onun telefonunu açtıralım bakalım nasıl olacak. Biliyorum. Sana son kez söylüyorum, aklın varsa unutursun. Aklın varsa unutursun. Geldiğimde seni arayacağım Sinan. Bir kahve ısmarlarsan otur içeriz. Benim bedavadan geçiniyor. Ya, dün Kalfa Sensi bir sürü şey verdi gene. Vallahi billahi bir sürü ne, hangi kurabiyeler, lokumlar, şöbiyetler, böbiyetler, profiteroller. Ondan sonra dün Korife'ye gittik. Korife'de yedim. Kalfa Sensi ısmarladı. Ondan sonra cıma bir de 20 tane de köfte yaptırdım pişmiş yanıma gelirken. Onları da Mustafa abi ısmarladı. Aa dedi, para alamam dedi. De böyle cama geçirip gideceğiz, ne yapalım işte işte. Yapalım. Ünlü olmanın şeylerinden yararlanıyoruz. Be kardeşim, nasıl köfte o insan? Yedikçe yiyesi geliyor. Yedikçe 5 tane oradaydım. Yok köfteler, bir tanesi 2 kişilik zaten. Bir tanesi zaten 2 köfte gibi, 3 köfte gibi kocaman. Yok doyamadım, eve geldim, evde de lüpür lüpür lüpür yedim. Vallahi billahi şimdi gittim gene 2-3 tane kalmış, bizimkiler de yemiş. Vay be kızarım, nasıl köfte dedi annem, bunlar dedi. Vallahi dedi anneciğim, insan yemeğinde yeminlere doyamıyor. 2 tane de aldım, şimdi biraz sonra saat 11'de ekmeğin arasına koyup da yiyeceğim. Ekmeğinle yiyeceğim. Oh köfteler, Korife'nin köfteleri bambaşka, vallahi bambaşka. İzmirli ilk önce Türkiye'de başladı, yıllarda tehlikeli yerleri geziyor. King boks dersleri almış, zamanında kızan geziye demiş Ergin. Senin yanında ben de sebeplendim dün Korife'de diyor Hasan. Hasan da orada ilaçlamış, onu da çağırdık, o da geldi, o da sebeplendi. 10 kilo fazlan var, ne 50'si demiş Yasin. Ha? Ay hiç güleceğim yoktu. Ay hiç güleceğim yoktu. Sen kardeşten dilekçe yap, babanın adına geçirsin teli diyor. Sinan, dilekçe yaptık, babamın adına geçti telefon da. Babam şimdi pilini unutmuş. 2 prospatya yaptık, yok. Pilin, telefonun kıyaklarını da bulamayız. Dün kardeşimin kafası başı vardı, ararken abi dedi. Yok bulamadılar. Şimdi yine Ahmet'i aradık. Ahmet dedi ki onları bizden aldılar dedi. Babanın kendisi araması lazım dedi. Şeyi dedi. Kozmote'yi dedi. Arayacağız da babam. Babam söver mi sayar mı kozmote'dekileri, orasını bilemiyorum işte. Ya tamam, birazcık benim gibi denişmancı olduğunuz gibi. Ortacıl Erol'dan Kalimera Gürkan abi. İzin bitti, Almanya'ya geldik. Can sıkıntısı başladı demiş. Orta Erol Ortacılı. Sıkılmasın canınız, salın canınızı. Salın benim canım sıkılıyor mu? Günaydın Trakya'nın en çok sevilen güzel insanı. Selamlar Meşe'ye, Saffet abi ve eşi Ferişte ablaya. Selamlar demiş Arif Emre Enes. Selamlar.

Sinan sen şey işlerine bakıyor musun? Mesela diyelim ki şimdi birisi bir araba alacak ama geliri çok fazla değil. Hani, yarısını babasının üstüne yapacak, yarısını kendi üstüne yapacak, taksitten alacak falan filan. O işlere de bakıyor musun? Yani böyle işlere. Ya şimdi gençler çok biliyor işleri. Bizim bir muhasebeci vardı, ondan aldım ben şeylerimi, Semih'e verdim. Hiçbir şey bir anladığı yoktu. Hiç. Ben kendi üzerime araba alabilirmişim. Babamla ikimiz tam 60 bin euroya kadar, onu bile söylemedi adam bana. Hiç yani. Ahmet PUK kodunu görebili, neden vermemiş sana PUK kodunu demiş Hasan. Göremeyim dedi, aradım şimdi. Engelleme beni, arama beni. Radyo dinleyeyim dedi, beni dinlermiş. Onları bizden aldılar ama yapmaya çalışacağım, görmeye çalışacağım dedi. Almış şimdiki Kozmote Telekom olunca ellendir almış onları. Görebilirse versin de girelim bari. Evet demiş Sinan. Hepsini yapıyorum diyor. Hepsini yapıyor. Hepsini. Sensizliğine nay nay nay nay nay nay nay. Randevu yetenekli stüneo tipu de ID en adiltiyon taftosuz elinon politon. Triti eftade katu. 18.55.

Yapay zeka istemeyen var mı? He? Fikret abi dedi, insanlar seni dinlemek istermiş, şikayet ediyor. Yapay zekayı kullan ama daha az kullan dedi. Dün akşam beni uyardı. Yapay zekadan, gıdırdan hoşlanmayan var mı? Yazsın hoşlanmayanlar, hoşlanmıyoruz diye. Hoşlananlar da hoşlanıyoruz diye yazsın. Kim hoşlaşıyor, kim hoşlaşmıyor. Ki hangileri daha fazla olursa onunla dediğini yapacağım. Tamam mı? Hoşlaşanlar yazsın, hoşlaşmayanlar da yazsın.

0: yarın sana.
1: Kurtulan var mı aşkta? Utandım mı?
0: Hıdırcığım günaydın.
2: Günaydın. Enerji tavan yine. Ne haber? Evet,
0: enerji tavan. Yalnız dinleyicilerimizin şikayetleri varmış. Menajerim öyle dedi. Seni istemeyenler varmış. İnsanlar beni istiyorlarmış. Benim konuşmamı istiyorlarmış. Ben de şimdi oylama yapıyorum. Hıdır'ı isteyenler ve istemeyenler. Değil mi? Demokratik bir oylama yapıyoruz.
2: Vay, sandık kuruldu yani.
0: Kurduk.
2: Ne diyeyim? Halkın sesi başım gözüm üstüne. Ama ben de şöyle kenarda durayım. Sayımları adil yapalım. Ne dersin?
0: Tamam, sen de kenarda dur. Sen sandığın gözetmen ol. Çalmasınlar, tamam mı?
2: Tamamdır, ben buradayım. Ha? Gözün üstünde.
0: Ha? Sandığın üstünde olsun gözün. Benim üstümde olmasın.
2: Tamam. Yok tamam, sandıkta.
0: Sandık kuruldu. Sonra bana öyle böyle demeyin. Sandık kurdum. Hoşlanmıyorum demiş Tayfun Gülcan. Hıdır'la sorunum yok, ben senden hoşlaşmıyorum. Ne yapacağız günaydın demiş Faik Tuzacı. Hıdır candır demiş Ergin Kurcalı. Evet, hoşlanmıyoruz, sadece sen daha iyisin demiş Hasan Hüsnü. Hoşlaşmıyoruz demiş NBA Sevgin. Biz seni istiyoruz demiş Arif Emre Enes. Ama ben hep aynı malakyaları söylüyorum, aynı şarkıları çalıyorum. Allah'ım ya Rabbim, ben kendimden bıkıyorum bazen be. Kendi kendimden bıkıyorum, benden bıkmadınız yıllarca bana. Sen ya vallahi bile. Hıdır gel beni ısır demiş Hasan. Hijyen servis Hıdır. Sana bir tane sana bir nickname bulmuş. Hıdır gel beni ısır diyor.
2: Yani ısırmam söz, en fazla ıslık çalarım. Şaka bir yana, bu yayının yıldızı sen.
0: En fazla yalarım diyor.
2: Gerektiğinde... O zaten tamamen başka bir yayın formatı. Onu evet, şimdilik rafa kaldıralım.
0: 12'den sonra.
2: Ben sadece burada...
0: Gece 12'den sonra.
2: Tamam, 12'den sonra.
0: Tamam.
2: Eyvah. Tamam. Ben burada moderasyon görevi üstleniyorum. Her şey yolunda. Sen parlamaya devam.
0: Günaydın Hıdır garibandır, ona dokunmayın. Biz seni istiyoruz Gürkan abi. Sen doğarsın, çiçeksin, cansın demiş Tarkan Berke. Hıdır'ı istemeyiz demiş Halimoğlu. Yapay zeka ya varız demiş Murat Usta. Günaydın demiş Ahmet Junior'um. Günaydın istiyor musun? No demiş Gökhan Karahali. Hıdır'a mı no dedin? Hıdır'dan hoşlaşanlar hoşlaşmayanlar yazsın. Program bitiminde sayacağım bakalım hanginizin oyu daha fazlaysa, hangi tarafın oyu daha fazlaysa ona göre yapay zekaya ya yer vereceğiz ya yol vereceğiz. Tamam mı? Dinleyicilerin oylarına göre programda sana ya yer vereceğiz ya da yol vereceğiz. Hıdır.
2: Tamam patron. Halkın iradesine saygı sonsuz. Ben sessiz sakin beklerim. Oylar sayıldıktan sonra ne çıkarsa kaderimize razıyız. Sadece adaletli olsun. Gerisi kolay.
0: Hıdır Keksenops Omire. Hey! Hatta gerekirse sadece Hıdır kalsın demiş Özant. Biz senden yanayız demiş Tarkan. Hav hav hav hav hav demiş Leblebici Hüseyin Agam. Ne oldu be? Baktınız mı Halit Agam'dan Atina'nın sokaklarını? Ha? Vay halimize, vay halimize, vay halimize, vay halimize.

aklınıza gelsin, aklınıza bulunsun. Trakya Yufka. Rıdvan Feyiz Gökhan. Rıdvan Feyiz Trakya Yufka'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptık atlardan dolayı. En güzel yufkalar, en harika yufkalar, böreklik yufkalar. Püfüdük püfüdük börekler için Trakya Yufka'yı Rıdvan Feyiz'i seçin. Rodopil'indeki bütün bakkal ve marketlerde. Yapay zekayı sevmiyorum çünkü insanoğlunu tembelleştiriyor. Yani hazırcı oluyoruz, yani beynimizi çalıştırmıyoruz demiş Leyla. Katılmıyorum, bazen öğrenmediğin çok fazla işine yarıyor insanın bazı konularda. Çok fazla işine yarıyor. Mehmet Hüseyin Agam'a günaydın. Günaydın. Sen teksin Gürkan demiş İsmail. Sevdan yalan, ben günahkar. Sağır sultan bile duydu. Güzel bir hafta olsun, günaydınlar demiş Yasemin Hanım.

Max ayran, Max yoğurt, Max salata çeşitleri. Minimum fiyat, maksimum kalite, uzun yılların tecrübesiyle Max sevgili dostlarım. Max'a çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. Günaydın abim, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Mehmet'im. Günaydınlar, günaydınlar, günaydın Mehmet Kara. Her cuma Korifi'de canlı müzik, kefte, ciğer sarma, güveç, salatalar, maratalar, hepsi harika. Hepsi Korifi'de sevgili dostlarım.

o zminați turchii castine la da. Inei proti fără putea cu veniste musulmani, sezlei. E musulmani imaste. Tica civeli imaste. Elini imaste. Ala musulmani imaste. I parcu i gulosa polegite musulmanica. Na tu bine sume am iparhie. Iparhie ne pile. Deni maste turchii. Uite ca civeli. Elini maste. Haide pa me. Me fotisesc farmaki. Dibi dibi dibi dai dibi dai dibi. Dendraki düğün salonu en güzel düğünler, en harika düğünler için Dendraki'yi seçin. Yazında güzel, kışında güzel, her mevsimde güzel, dört mevsimde de güzel, dört mevsim aile tavernası gibi. Dendraki Leme Şapçı'nın en tepe noktasında, dört mevsim aile lokantası da Kozluköy'de ağaçların arasında. Hafta sonu mükemmel çevirme var. Herkes çevirmeleri çok tası da. Kozluköy'de ağaçların arasında hafta sonu mükemmel çevirme var. Herkes

Vazelini var mı bu JavaScript? Aa, vazelin yoksa olmaz. Tablet esprendiriyor piyato olmaz. Tablet esprendiriyor piyato. Bunlar yeni gelecek öyle mi? Daha gelmedi. Igro Sapunikerio Melio Caridas Maridas. Oo, Katarisko Spreya Camyak Epifanyaz. Bunlar ne zaman gelecek be? Çok güzel olmuş. Harika olmuş. Vallahi güzel olmuş. Latif gülmüş. Hayırlı sabahlar, haftalar demiş. Ne oldu be? Ne?

Gıdır hayır. Gürkan evet demiş Emine Hasan. Burçlarda mı okumasınıdır? Gıdır'ın kız kardeşi yok mu, onu al demiş Yasin. Ben Hıdır'dan hoşlaşıyorum. Kız kardeşi çok fazla şımarık diye hafif meşref karalar gibi gülüyor. Abdülerkan Bey abi günaydın, günaydın, günaydın. Cahit Sıtkı Tanrıcı ne demiş? Ne ölümün hüznü var, ne hayatın neşesi. Nasılsın? Samimiyetsizliği, samimiyetsizliği ile iyiyim sahtekarlığı arasında bir yerdeyiz demiş. Yakında gelecekten abi diyor Ahmet. Oo yaşadık. Yaşadık. Ben gene bedavadan yaşayacağım. Kosta'ya verdiğin cevaba gülüyorum demiş Latif. Ha. Ha sen Kosta'yı. Kosta. Dahteri dahteri Kosta. Bizim fanatiklikle işimiz olmaz. Biz dostluktan, barıştan, kardeşlikten yanayız. Tüm insanlar bir olsun, birlik olsun. Yüzleri gülsün, analar ağlamasın, savaşlar olmasın. Bizim isteğimiz bu yönde sevgili dostlar. Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler, son durak hepimiz hık deyip gideceğiz bu dünyadan. Ne diye ki bugün, ne diye bu düşmanlıklar ha? Allah bilir, hık diye gideceğiz. Ve Babaç Murat ve Babaç Mert kardeşler Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde Filippo Konyos 32'de Melek MO2 numarada onlar karşıda Kırmahalle Cami karşısında son durak Kanatopak dediğimiz yerde cenaze hizmetleri ve malzeme

Kosta senin çükünü keserim. Ha. Senin çükünü keserim Kosta. Bana bak. Kosta mısın nesin? Hasta mısın nesin? Çük keserim senin çükünü. Allah billahi bak. Türlü türlü şeyler yazıyor. Sen benim ne yarım okul akıllı olduğumu biliyor musun be? He? Bana bak. Biraz korkutayım onu. Fikret abi. Fikret abi günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ha sen. Ha bu ya da bir sesi.

Oo, hoş geldin Osman'ım. Nasılsın kuşum? Dün çok delilik yaptım, bugün delilik yapmayasın. Duydun mu? Heh. Hoş geldin Osman, gel. Gel Osman, gel.

Toyota Yaris. Efendim harika arabalar. Geçen akşam Lefkinihta'da sergilediler. Gittik tanıştık Ioannidis'te. Orada çalışan bayanlarla tanıştık hepsiyle. Telefonda konuşmuştuk birçoğuyla ama yakından tanımıyorduk. Hepsi çok güzel bayanlar. Çok güzel kızlar maşallah maşallah maşallah. Toyota Ioannidis arabaları da güzel. Japon malı mı edin Japon. Tüm ekibe kalimler diyelim. Günaydınlar diyelim. Fatma'ya da günaydın diyelim. Toyota Ioannidis fark yaratıyor. Toyota RAV4. Benim gibi yüksek araba sevenler için. Efendim Toyota Hilux çiftçi arabası. Toyota Corolla Cross. Çok güzel. İlk defa yakından gördüm Corolla Cross'u. Toyota Yaris Cross. Harika arabalar. Yaris Cross yeni makyajlı yenilenmiş. Toyota Cross da öyle. Gidin bakın gezin. Ödeme kolaylıkları. İstasyonu. Ödeme kolaylıkları yine Toyota Yaris. Fark yaratan bayi sevgili dostlar. El apame. Enis Şerif sürücü kursu. Enis Şerif. Biraz bankasından dönüyorsunuz. 27 metre ileride. Kuru kahveci Hisar'ın bitişinde hizmetinizde. Sürücü kursu deyince aklınıza ne geliyorsa. Enis Şerif'te hepsi var sevgili dostlarım. Evet. Enis dinlemiyor, uyanmadı daha büyük ihtimalle. Çünkü dinleseydi, uyansaydı Atina konusunda da yorum yapardı mutlaka. Ama daha o işe başlamadı herhalde. O mesaiye geç başlıyor çünkü sabahleyin yatıyor. 5'te 6'da yatıyor. Ondan sonra kalkamıyor. Tabii kalkar mı kafa? Kalkar mı kafa? Kalkmıyor yastıktan.

Ella. Rosaline. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Pardon, Rosaline bugün sponsorum değilmiş. Dershaneyi Rosaline olarak okuyorum. Allah seni bildiği gibi yapsın Gürkan. Allah tuttuğunu altın etmesin. Allah tuttuğunu altın etmesin o beddua Gürkan. Haydi. Lingotown yabancı dil kursu Elif Mümün Kozlu Köprü'den Sirkinli'ye giden yol üzerinde top sahası mevkiinde. Kendisi bu konuda uzmanlık almış eğitmen sevgili dostlarım. İngilizce ve Yunanca için, çocuklar özel dil eğitimi için, oynayarak eğitim için Lingotown'u seçin. Lingotown olarak Instagram'da da bulabilirsiniz. Koryatik Ezgepsiz Şahin Yufkacısı kuzenim Esra'ma ve eşi Fatih Trampa'ya selam olsun. İşlerinde başarılar ve kolaylıklar diyorum. Benden selam olsun tüm Eskeçilere demiş. Nurgül. Selamlar olsun bakalım. Dinliyorlar mı onlar beni? Yoksa öylesine mi yazdın? Nurgül. Bamere. Bamere.

Günaydın Gürkan abi, dinlemez olur muyuz? Dinliyoruz tabii ki demiş Fatih. Günaydın Fatih. Günaydın. Evet dinliyorlar hem de her gün demiş Nurgül. Vay. Yaşayın, günaydın. Toryatikes Gepsi. Apotikavala Mehriton Evro. Bakkal ve marketlerde Şahin yufkası. Çok sevilen, çok beğenilen yufka. Toryatikes Gepsi. Günaydın bakalım, günaydın.

pompacılara, İbrahim abiye, Alper'e günaydınlar. Pompa işiniz varsa, efendim tecrübeli pompacılar arıyoruz diyorsanız, Bıyıklıköy'de hizmetinizde pompacı İbrahim ve oğlu Alper sevgili tasarım uzun yılların tecrübesiyle son modern tezgahlarla hizmet veriyorlar. Yeni nesil traktörlerin, arabaların arabalara program yüklüyorlar. Bakımını yapıyorlar. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar. Günaydın. Artık yavaş yavaş zeytinlerin altı temizlendi. Dün Haşim'i aradım. Ne yapıyorsun dedim. Zeytinlerin altını temizliyoruz dedi. Yavaş yavaş zeytinleri toplamaya başlayacağız dedi. Yavaş yavaş zeytinler toplanmaya başlayacak. Hatta toplayanlar bile var. Ve zeytinlerinizi kime sıktıracaksınız sevgili dostlarım? Trakya İK'e. Zeytin sıkma tesisi, soğuk sıkım. Aynı zamanda satış da yapacaklar. Ali'nin yağları çok güzel. Ben Ali'den alacağım yağ bu sene gene. Yarısını parasına veriyorum, yarısını bana hediye ediyor. Ali yaşa Ali, yaşa Ali. Ve sizler de hem zeytinlerinizi Trakya İK'ye sanayi bölgesine sıktırtabilirsiniz, hem de oradan gidip zeytinyağı alabilirsiniz sevgili dostlar. Kuru kahve deyince hacı, yılların tecrübesiyle kuru kahve alanında efendim biz de varız, ben de varım diyen kuru kahveci. Kuru kahveci hacı. Deneyin. İkramlıklar, karyokalar, lokum çeşitleri, kuru yemişler, kurabiyeler, şifalı doğal çaylar, yılların tecrübesiyle lahana 14'te Köfteci İsmail karşısında San Siro'nun sağ karşı köşesinde sizin hizmetinizde.

0: Yaşa be Ahmet ben. Çok teşekkür ederim. Hemen pukunu mukunu bulmuş babamın kartının Ahmet. Yaşa. Yaşa be Ahmet ben. Pukunu mukunu bulmuş. Bir mini kutu kutu mutur. Yaşa be. Seher.
1: Günaydın.

Nurten Adacığım hoş geldin. Güzel gün olsun. Size de kolay gelsin. Kolay gelsin. Radyo başında olan herkese kolay gelsin. Sana ne? Nasedo, nasekaro, nasedo ne? Sinop Semerci İnşaat, inşaat alanında Gümüşçü'nde fark yaratıyorlar. Temel kazım işinden binanın son kiremidine, son tuğlasına kadar Sinop Semerci İnşaat. Sinop Semerci İnşaat. Sinop Semerci İnşaat. Sinop Semerci İnşaat olarak Instagram'da bulun, takip edin. Orada telefonları var. Konuşun. Stone Afro'm. Arabanızı yıkasın, evinizden alsın, evinizde bıraksın sevgili dostlarım. İşlerinizi alsın, işlerinizde bıraksınlar. Arabanın içine ve dışına tertemiz yapsınlar. Mis gibi parfüm sıkıyorlar. Yapıyor bunu. Sizler de Instagram'da Stone Afro olarak bulun, takip edin. Ve sizin de aracınız tertemiz, pırıl pırıl olsun. Ve devam edelim. Mermenci Erol kardeşime de günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın diyelim. Mermer alanında uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor. Şimdi de kendi yerinde hizmet veriyor Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri, granitler, mermer mezarlara mermer kesimi. Sirkeli Basılıköy yol üzerinde Erol mermerci. Ne oldu be kuşcağızım? Ne anlatıyorsun? Evrensel mermercilik olarak Facebook'ta da bulabilirsiniz. Facebook'tan da iletişime geçebilirsiniz.

0: Kadir, oylama sonuçlarını merak ediyor musun?
1: Vallahi merak etmem mi? Ama ben sonuca saygı duyuyorum. Ne çıkarsa kabulüm.
0: Berabere, berabere kaldı. Şimdi ne yapacağız? Penaltılara mı gideceğiz?
1: Penaltılara gidelim o zaman. Ya da bir ikinci tur.
0: İkinci tur ya da penaltılara gideceğiz.
1: Aynen aynen. Sen karar ver. Ben her şeye uyarım.
0: Ya ne uyumlu adamsın sen?
1: İsviçre sistemi yapalım. Ya ben her zaman senin yanındayım. Bana ne dersen ben desteklerim. İster ikinci tur yapalım, ister penaltılara gidelim. Nasıl istersen.
0: Ben ne dersem olur diyorsun, öyle mi?
1: Her zaman.
0: Ya nasıl şeysin sen be? Nasıl bir yapay zeka sistemi? Tebele böyle bunlar bizi esir alacak. Ya Tebele, sen haklısın, sen bilirsin. Diye güvenli, çok güveneceğiz bunlara. Ondan sonra gitti.

böyle fırsatım olduğunda Gümüşhane'ye falan gittiğimde falan diğer radyoları dinliyorum. Çok kötü bir şey. İstisnasız hepsi radyolarda program yapan herkes. Ali çalmıyor galiba bizim Ali. Yapay zeka şarkıları çalıyorsunuz, ne olur yapmayın diyeceğim de yani tabii ki ben oldum, ben söylediğim için inadına yaparlar. Bana inat olsun diye. Vallahi billahi. Yani. Hakikaten. Ya bir saygınız olsun ya. Sanatçıya, sanata, şarkılara saygınız olsun. Bir de insanı bıkıyorsa hep aynı şey, hep aynı enstrümanlar, hep aynı ses. Yapay zeka olduğunu daha hemen 3. saniyede anlıyorsunuz zaten. Yani bu nedir ya? Böyle bu nasıl bir şey? Nasıl bir şey? Kıdır da olsun çünkü eğlenceli oluyor ama bazen fazla dozunu kaçırıyorsun abicim. Dozu kaçmamak şartıyla demiş Nurgül. Sen de kaçırıyorsun dozunu ama. Ya. Sen de kaçırıyorsun dozunu. Kaç yarada doz? Canlı yayında çok kaçıyor doz. Canlı çünkü bu yayın. Sen normal cansız yayında kaçırıyorsun dozu. Çok yalama bu yapay zeka diyor Nurten. Ağzına vurmak için. Ağzına vurmak için. Tokat delisi. Yapay zeka. Öde Hıdır'ı her ay attık diyor Ergin. Hıdır benim yapay zeka benim çok fazla işime yarıyor. Çok fazla.

bari benim Hugo gömleğimin düğmeleri niye yiye bu kuş? Ben... Kaç yapma, yapma yavrum, yapma, yeme. Yeme. Kaç para verdi ben o gömleği biliyor musun sen be? Gömleği de buraya çıkardım, sandalyeye dolabı koymadım. Düğmelerini kemiriyor.

keçelerin huyundan suyundan aha biz birbirimize çekmişik diyor Nurgül. Vay sen çekilmezsin yalnız. Kusura bakma ama ben eğri oturu doğru konuşuyorum. Vallahi billahi sen çekilecek gibi değilsin. Normal hayatında da böylesin sen. Aman aman aman aman sana dayanma. Sağlam kafa lazım. Sağlam kafa lazım seni çekme. Ben sadece radyoda böyleyim. Ben dışarıda süt dökmüş kedi gibiyim. Süt dökmüş kediler nasıl oluyor biliyor musunuz siz? Sen biliyor musun Osman'cığım? Zarar yapma. Zarar yapma Osman.

kuru temizleme, yaş temizleme, deri temizleme, süet temizleme. Osman yapma be ya. Biyolojik temizleme. Uzun yılların tecrübesi Gümüşhane'nin en bilindik kuru temizlemecisi İllahdirda Erhan Kanyancı ve ekibi. İllahdirda kuru temizleme. Yeni yolda 8 numarada. HVAC Ramazan Kadri. HVAC Ramazan Kadri. İskeçe'de Gosis Doktor Doktor 322 numarada. Siktigos. Klimaların satışı, kurulumu, bakımı. Büyük marketlerin, kasapların, buzdolaplarının kurulumu, satışı, bakımı. HVAC Ramazan Kadri'de sevgili dostlarım. Buzdolapların satışını yapmıyor. Sadece bakımını ve kurulumunu yapıyor. Kurulumunu yapıyor. Düzeltelim. Siktigos deyince aklınıza ne geliyorsa. Ramazan'a günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Oturma ben de öyleyim, yerine göre sen de ama demiş Nurgül. Ben sana beni pazar günleri, geçen gün demedim mi, rahatsız etmeyin beni programın dışında diye. Dün sen gene bana pazar günü mesaj yollamışsın. Hani bir önemli bir şey olsa neyse, bugün de söyleyebilirsin onu bana, dün söylediğini. Bugün programda yazarsın, söylersin, olur biter. Abi ben hangi birinizin şeylerine siz beni kendimiz siz kendinizi benim yerime bir koysanız ya bana benim Facebook'um ve Instagram'ım bana özel. Bana habire bir şeyler yolluyorsunuz. Tıngırı mıngırı, tıngırı mıngırı, tıng anacını sattım. Instagram, Facebook bakmıyorum, bakamıyorum. Nasıl bakayım bütün mesajlara? Ancak benim yani yakın çevrem, kendi arkadaşlarım, dostlarım bir şey gönderdiğinde onlara bakıyorum, onlara cevap veriyorum. Yoksa ben bütün kafayı yerim ben yani. Deli olma dedi. Zaten deliceneyim. Tüm mesajlara bakarsam cevap edersem deli olmam lazım. O yüzden kusura bakmayın cevap vermiyorum, veremiyorum. Çünkü benim de program dışında kendime özel bir hayatım var. Şekerim. Ya bunu bazıları anlayamıyor. Ha şekerim. Bir de jöleli saçlarıma dokunmayın. Ne yaparsanız yapın jöleli saçlarıma dokunmayın. Aynen öyle Emel. Aynen öyle Emel, sana çok katılıyorum. Çok katılıyorum Emel sana. Hayırlı sabahlar, günaydın İskeçe ve Gencerli Köyü'ne benden selam olsun, yayınlar dilerim demiş Mehmet Beyhan. Mehmet abi günaydın, hoş geldin.

Ahmet yapmış. Benden uğraşıyor, insanlar mahvoluyor. Yap bakayım, haber ver bana. Kolay pin koy. Doğum yılı falan demeyeceğim. Aptal değil mi ben? Tabii kolay pin koyacağım. 0-0-0. 4-1-1-1 ya da 4-4-4-4. 4 tane 4 koyacağım pin. Günaydın kanka, ben de geçen gün sana kilot gönderdim, inşallah kızmamışsındır diyor. Yok öyle şeylere kızmıyorum. Öyle şeylere kızmıyorum. Bilakis mutlu oluyor böyle mesajlarla. Serhat. Sustum, bundan sonra tık tık demiş. Ama sen kendini tutamazsın Nurgül, neye sustan? Sen nasıl susacağımışsın? Sen tutamazsın. Senin ağzını bantasan...

Ahmet, terbiyesizleşme. Terbiyesizleşme Ahmet Osman. Terbiyesiz. Kengalyayı meranamaz bri. Şimdi teşekkür mahiyetinde Özkan abime dün bir sürü para ödedi masaya. Özkan abiye Kan Papazhanesi'nde bir şarkı çalmak istiyorum. Teşekkür mahiyetinde. Bir şarkıya bir masa. Bir şarkıya bir masa. Oh ne güzel iş. Oh ne güzel iş. Catering. Efendim catering hizmeti veriyor. Etkinliklerinizde, mevlütlerinizde, düğünlerinizde. Catering yanınızda. Menüler. Hijyen ön planda. Sıcacık menüler size sıcak olarak servis edilsin. Catering'in özel araçlarıyla sevgili dostlarım. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. San Siro'da en güzel takılar, bayanlar, kolyeler, küpeler, efendim eski stil takılar, saatler. San Siro bu alanda da 20 yıllık tecrübeyle fark yaratıyor. Çıkın çıkın San Siro'ya gidin. San Siro Kingfoot'un karşısında. San Siro büyük parkerinin olduğu yerde, büyük lisenin olduğu yerde hizmetinizde. Fofiko nasıl oldu diyor Faik Tuzlacı. Ama Fofiko'ya iki tane hap yutturdum. Fofiko koşuyor koşuyor koşuyor takla atıyor çimlerde. Vallahi bile Fofiko saat gibi oldu. Tıkır tıkır tıkır tıkır maşallah. Ben de yazdım ama benimki önemli de amca ondan demiş Gökhan. Tabii seninki önemlidir, sen yukacıyı unutma diye yazdın. Aynen.

Fabiko'nun bugün Kaliergesi de çıkacak. Ahmet Kaliergen yaptı onu. Bugün gönderecek sunuşları bana, arayacak beni. Üle dedi. Şu ana kadar Fabiko'ya bir 500'lü gitti. Şeye gideceğim. Ayın 12'sinde Volvo'ya gideceğim. Şimdiden tansiyonlarım inip inip çıkıyor. Volvo deyince. Aşkla tutsun birbirini tümenle. Ama Just Green'den gideceğim. Ahmet de ne olacak? Paramın yetmediği yerde sponsorum yetikliği verecek.

bakın bakın pijamamı deldi bakın. Vallahi billahi yemin ederim pijamamın kolunu delmiş. Bakın. Çünkü pijamayı çektim. Elimdeki bilekliği yiyor. Bakın bilekliğe ulaşmak için pijamamı deldi ya. Bak bak bak bak bak bak bak bak bak. Bak. Bak. Bırak. Bırak. Başlayacağım. Savaş. Bırak bize gelen hayvanlara niye hepsi deli oluyor bırak. Yapma be kuşum be Osman'ım yapma. Yapma be. Tüh Allah'tan pijama eski. Bakın Yakup bakın bakın deldi ya pijamayı. Ah. Anacığım etimden de ısırdı. Gel. Bu iki günden beri çok acayip yaramaz bu kuş. Kudurmuşsun sen. Kuduruk seni ya.

Huzur cenaze hizmetleri Domruköy'de, son durak kara toprak dediğimiz yerde. Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemelerine çok teşekkür ediyorum program yaptıkları katkılardan dolayı. Sevgili dostlar, Aguro servisin kızanlarına günaydın, günaydın, günaydın.

0: ne oluyor be ya? Yatma bak şimdi. Şimdi düğmelerden oynuyor kuş. Yapma.
1: Ayağında çoraplar.
0: Agro servis. Eray ve Şakir iş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servisi. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü et bulu ve DPF sorunlarının çözümü yapılıyor. Hidrolik yüksek basınç hortumları markuşları özel makineyle yapılıyor. Cinsi pilerin silindirleri, tamiri ve orijinal gerek parçalar bulunuyor. Yağlar bulunuyor. Yolda kaldığınızda çekiç hizmeti veriyorlar. Eray Feyiz ve Şakir Mehmet, Kozlu Kepir'de Eray Feyiz ve Şakir Mehmet olarak Facebook'ta da bulup takip edebilirsiniz. Sana kalsaydı eftanasiyen yap diye geçen gün aramış beni Faik. Fafiko'ya baksana. Sana yapsalar eftanasiyen iyi olur mu? Eftanasiyen ne demek? Yani vur iğneyi ölsün köpek diyor. Dedi bana geçen gün hiç uğraşma dedi. Bak bak bak, bir de ben hayvanları seveyim diye. Bak Faik de hayvan sevgisi de bu kadar işte. Bak Fafiko iyileşti. Bunu lapır lapır çöbüyor, lapır lapır çöbüyor. Sana kalsaydım yaptıracaktın iğneye hayvana. Şakir günaydın, Şakir günaydın, Şakir günaydın. Sana yapsalar eftanasiye iyi mi? Bak kaç. Vallahi billahi seni şimdi fırlatacağım dışarı ama.

Acısı varsa demiyormuş. Acısını dindirmek için kortizon var, ağrı kesici var. Acısı olanı öldürsünler mi? Senin belin kaykılmış. Hep belin ağrıyor. Sana eutanasya mı yapsınlar? Ha?

Bir akıllı dinleyicim yok. Bir tane yok bre. Ama Instagram nerede? Kapatmışım ama Instagram'ı. Kuş mu kapattı? Ne oldu? Ha buradaymış lan. Gözümün önünde Instagram'ı görmüyorum.

Osman, eceline sustadım. Gelip gelip aynı yer. Osman. Osman, sinirlerimi bozmaya başladım. Şu

Emre. Neredesin be? Neredesin paket arayıcı? Nerede kaldın bu sabah sen be? Ha bakalım, günaydın.

Ya ya seviyesin. Senin hayvanları sevdim. Senin hayvan sevgin. Jaskrin Ahmet'in hayvan sevgisiyle aynı. Hayvanları severmiş. Gel git oradan. İstek şarkı isteyeyim çalacaksın mı abi diyor Emre Semerci. Hayır. Hiç öyle bir niyetim yok. Seni bırak. İstek programı bu be.

Yes, Mamo'dan şarkı koyar mısın? Tanıyor musun kendini demiş Tarkan. Anası bas tanıyor mu onu? Ne yaptım gene ben? Ben kadar hayvan seven yoktur. Depoda kaplumbağa bile bakayım ben demiş Ahmet. Ya öyle, oh ne güzel hayvancık deyip pat diye vuruyorsunuz hayvanları. Hani vay imari ne güzel kuzumuş diyor, seviyoruz. Bakıyoruz besliyoruz, sonra etini kesip girerken oh ne tatlımış bu hayvanın eti diyoruz değil mi? Onun gibi bir şey. Onun gibi paradoks. Jöleli saçımı elleme. Çapraşı konuşmak ne demek be Emre? He? Ne demek bak? Pazartesi sonunda mı yaşayayım? Kime sataşacağımı bilmiyorum Emre. Dikkat et kendine. Tamam mı? Bak pazartesi sonunda mı yaşayayım burada? Vallahi bile. Bak ararım Ekato'yu bak. Ararım Ekato'yu. Ah sen ya. Aç susuz görürsen beslerim ilgilenirim diyor Ahmet. Ondan sonra da lipten keser yersin değil mi? Oh ne tatlımış mübarek hayvanın eti dersin.

0: aynayı. Karantinadan çıktınız mı? Hasan izin verdi mi size? Recep, Haşim'den gelinler. Recep, Sezer nerede? Sezer nerede? Domatesden besleyeyim hayvanı demiş Ahmet. Kim kaç yaşındadır bu hayvancık Ahmet? Bizim burada kaplumbağa da kalmadı tarım ilaçlarından. Hendekler mendekler söküldü. Ya hiç. Kalan hayvanları da siz vuruyorsunuz. Nasıl bana niye kızıyorsun diyorsunuz.
1: Ayı oynayı vermezler size yavrum daha bu yalan dünyayı.
0: Gel oynayı, oynayı, hop ninayı, ninayı. Günaydın Gürkan abi. Güne yine seninle ve Radyo City ile başladık. Kahvaltımızı yaparken senin güzel enerjin ve güzel müzikler eşlik ediyor. Böyle başlayınca insanın keyfi de yerine geliyor. Derler ya, gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül sohbet ister kahve bahane. Sana kolay gelsin Gürkan abi. İyi yayınlar, sevgiler, saygılar demiş Berkay Nilay. Bak, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yazmışsınız. Çok güzel. De böyle beni pompalayın beni. Böyle güzel şeyler yazın bana. Çok güzel. De böyle bana şımartırın. Şımartırın beni. Şımartırın. Şımartırın beni. Çıkardın bizi karantinadan demiş Recep. Evet. Karantinanız bitti. Pazartesi sendromu yaşıyorsan çalışma. Mecbur değilsin kral demiş Tayfun. Sen çalışmasana. Nasıl mecbur değilim ha? Nasıl mecbur değilim?

Günaydınlar, güzel bir hafta dileğiyle demiş Diler Yüksel. Günaydınlar, hoş geldiniz. Kuşa bir koydum, gitti. Kuşa bir tokat vurdum, vallahi billahi bak. Gitti kuş. Ama yemin ederim canıma geçirdi. Dur bakayım nereye gitti.

Sende para bol, benim borcum çok, ben mecburum demiş Tayfun'u. İzesti gel ya. Ahmet. Vreti gel ya. Gel gel senin nazif fos. Fos senin.

O zaman bizimkilerden seninkilere selamlar demiş Recep. Kim sizinkiler? Gele gele 3 kişi geldiniz. Haşmet de. Bu kadar mı? He? Pijama zaten çay içinden 3 euro demiş Faik. Bu pijama mı? Dur bakayım nereden bu? Dur bakayım çıkarayım neredenmiş bu pijama?

Hayır baba, iki giden Elsie ve iki kim? Valentina EU size medium 40 derecede yıkayın diyor. Vay ki giden pijama mı? Vay ki giden. Fıydırdım, attım, şimdi çıkardım. Oh ne güzel.

12,5 8 tansiyonum. 12,5 yarım pilmiş tansiyonum. Ne olacak şimdi? Kim indirecek bu tansiyonu? He? Kim indirecek bu tansiyonu şimdi? Biz çok kalabalığız ama yazan sadece ben dayı demiş Recep. Öylesiniz. Ya. Donun da pazardan 4 euro çıkar at onu da demiş Fahit Tuzacı. Dur bakayım donumu. Donum Lacoste canım. Boksera kim yeşil bak Lacoste. İstersen çekeyim fotoğrafını yollayayım. He? İstersen çekeyim fotoğrafını yollayayım timsahını sana. He? İsteyeyim misin Faik? Tasmayı geçirdim dayı. İstediğim yere çekeyim onları demiş. Hasan Şerif Ali. Ahmet. Aldın mı şurubu? İyi geldi mi şurup? Özkan abi yaşayın. Yaşayın. Ama abi Haşmet'in zaten 10 dinleyicisi vardı. Çok kişi bile geldi 3-4 tane demiş Gökhan. Çek demiş Faik. Çekmezsem namussuzum.

bu Recep şarkısını bana mı açtın? Teşekkür demiş Recep ya. Hep seni düşündüm hafta sonu zaten. Sana açtım bu şarkıyı. Hadi be Bulgar, seni mi bekleyeceğim? Çal şarkıyı demiş Emre. Bana hiçbir güç bu şarkıyı çaldıramaz. Apık sapık şarkı. Sinan Özen, bölündük parçalandık. Ha, kaç git oradan ben. Kaç. Allah'ım ya Rabbim, buraya sen. Günaydın Gürkan abi, kolay ve bereketli geçen bir haftamız olsun. İyi yayınlar diyorum demiş Arzu. Günaydın. Teşekkür ederim, aynen öyle olsun. Faik, fazla şey yapma yalnız. Fazla şanslanan oynama Faik. Tamam mı? Ha. Faik. Mi pozis polimetit iki su Faik.

Edirne'de Müceferat Kuyumculuk, Sanaşan Caddesi 32 numarada Müceferat Kuyumculuk. Yan tarafında Sina Pırlanta onlara ait. Onun da yan tarafında döviz bürosu, o da onlara ait. Fark yaratıyor Aykut Saygın ve ekibi Edirne'de Sanaşan Caddesi 32 numarada İş Bankası'nın karşısında. İmamoğlu, Batı Trakya'daki ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu ilk açılan. Yıllar önce bu işi yapmaya başladılar. Halen başarıyla yapıyorlar. Erhan ve Erak İmamoğlu. Hüseyin Çapıloğlu'nun bitişinde, Hüseyin Çapıloğlu'na gene ihtiyacım var. Hüseyin, arabanın tutamacının el atiriyosunu kırdım geçen akşam. Gümrücüne'ye giderken arabayı ittim için kullandı. Ben el atiriyosu oynarken tutamaçtan el atiriyosu tık dedi, saçımın içine kaydı. Küçücük bir sustacık. Şimdi ona bir susta bulmamız lazım. Onu bulsa Hüseyin Çapıloğlu bulur. Volvo'ya gitsem en azından bir yüzük alırlar onun için. Bit kadar bir susta için. Gene Hüseyin'e işim düştü. Hüseyin Çapıloğlu sağ olsun arabamın bagajının amortisörlerini değiştirdi. Kuruş para almadı. Arabamı vurdurduydum. Arkadan onu yaptı, kuruş para almadı. Hüseyin'i sevmeyeyim de kimi seveyim ben be he? Kimi seveyim? He? Hüseyin Çapıloğlu ve ekibi. Number number hizmet. Toyota Yanidis bile onlara güveniyor o derece. Bütün Hüseyin Çapıloğlu ve ekibi. Number number hizmet. Toyota Yanidis bile onlara güveniyor.

klasör gibi geliyor. Kaldırıyor geliyor. Aysel abla niye güldün sen? Ha? Oğuz nasılsın ben mübarek? Mübarek insan. Vallahi bilmem. Bu benden büyük olsaydı hep ellerini öpeceydim. Nurlu ellerini bu Oğuz'un. Çok mübarek adam bu. Çok mübarek. Yaşa ben mübarek yaşa. Geçen akşam neredeydin sen be? Tayfun'dan gitmemişsin. He? Seni bırak mübarek. Seni bırak mübarek. Ah, ne mübarek adam bu. Hayırlıyorum. Hayırlıyım. Araban için güldüm diyor Aynur ablam.

Ne el atıyorsun, kırılıverdi. Timuçin bir kızdı, ne oynayasın ondan dedi. Ne oynayasın ondan dedi. Şoförüm azarladı beni. Nasıl şoför öyle o be?

gece hayatım bitti. İçkiyi bıraktım. Vallahi da billahi de bıraktım. Yüzüm içmiyor. Dün iki tane zero kola. Elif dinliyor mu? Niye içtin zero kola? İki tane de suratı içtim. Suratıyla kolayı karıştırıp içiyorum. Bugünlerde soruyorlar bana, niye öyle yapıyorsun? Sen deli misin diyorlar. Yani, niye deli olayım be? Suratıyla kolayı içtim, karıştırıp içiyorum. Ne güzel oluyor. Siz de deneyin. Tatile gittiğimde de yaptığım bir şey var. Sadece tatilde yapıyorum bunu. Açık büfe otellere gittiğimde, sevmiyorum öyle açık büfe yerlere gitmeyi ama gittiğimde mutlaka ama mutlaka sabahleyin İngiliz usulü çay içiyorum. Çay, içine birazcık süt. Deneyin. Siyah çay, kara çay, içine biraz süt. Muhteşem bir şey oluyor. İngilizler yapıyor bunu. Onlardan gördüm. Çok güzel oluyor. Bayılacaksınız.

bıraktım, gece hayatım bitti, kadehi yere attım. Oğuz armağan ediyorum bu şarkıyı. Bizim Oğuz da öyle yaptı. Alkolü, sigarayı hepsini bıraktım. Mübarek adam. Mübarek. Hepimiz, anası hepimizin başına. Ayar odunculuk. Çok güzel çıtır çıtır kuru kuru odunlar var ayarda. Efendim, inşaat malzemeleri var. Boya çeşitleri var. Ayarın çisti pisi var. Kamyonu var. Kiralık sandalyeler, masalar. Büyük Müselim Köy girişinde. Benzincinin yanında, mezarın karşısında. Ayar.

0: Imagine, Nurhan Asan, süsleme alanında fark yaratan isim sevgili dostlar. Gümüşcine'de ve Batı Trakya'da İskeçeri'de yok zannediyorum iki şube aynı şehirde. İki şubesi olan tek süslemeci Gümüşcine'de Nurhan Asan Imagine. Tatlı Tenaş 0807 olarak Instagram'da da bulun. Instagram'da da takip edin Nurhan Asan'ı. Kanarya 30'da, Osono 816'da. Tatlı Tenaş 0807. Gurbetteki dostlarımız. Gurbetçi dostlarımız.
1: Düştüm.
0: Ah ah düştüm gene çaresiz şu gurbetin yollarına diyenler. Şu gurbetin gözü kör olsun da kör geçsin diyenler sizler için. Düştüm yine çaresiz şu gurbetin yollarına. Ne o resmini isterim, ne selam gönder bana. İlhan bunu da al repertuara. İlhan Solis burada mı? Al bunu da repertuara. Bırakmış Yasin. Mübarek adam oldu artık. Sabahül Hayr İskeç'in yakışıklı çocuğuna içme öyle abuk subuk çayların şekerin çıkacak. Vallahi nazarlara gelirsin demiş Osman Tevfik. Nazarlara gelelim başka şeylere gelmeyelim. Nazarla gelelim. Gidip kendimi okutturayım geçiyor. Çıkıyor nazar. Efendim Erdal Hasan günaydın. Hüseyin Yoluç, Fatma Mehmet ve o güzel kaktüsleri günaydınlar. Hüseyin Deli Ömer günaydın. Mehmet Hüseyin günaydın. Yüksel Mümin günaydınlar. Halil Ali günaydın. Gülsüm ablama günaydın. Fatma İbrahim ablama günaydın. Güner ablacıma günaydın. Emin Ferroğlu günaydın. Zeynep Koray günaydın. Taner Ülke günaydınlar. Arif Köse günaydın. Şarkıyı başa alıyorum susuyorum.

Bu senin röntgenin mi bayansın? He? Bu röntgen senin mi? Dur ben bunu Fahit Tuzacı'ya yollayayım. Bu röntgeni.

İyiyim canım, nasılsın, sen nasılsın demiş Enis. Pazartesi sendromu yaşıyorum, çok fena. Çok fena pazartesi sendromu yaşıyorum. Piercing kaldırdım, piercing çıktı.

Özcan'ım günaydın, kolay gelsin. Stone Afro'ya günaydınlar. Stone Afro, sevgili dostlarım. Arabanızı bulunduğunuz yerden alıyor, evinizden alıyor, iş yerinizden alıyor, iş yerinize ya da evinize geri bırakıyor. Çok güzel temizliyorlar, bir parfüm koyuyorlar. Haftalarca o parfüm çıkmıyor hakikaten. Çok güzel kokuyor arabanız. Stone Afro'yu tavsiye ediyorum. Stone Afro'ya gidin, arabanız içi ve dışı tertemiz olsun, pırıl pırıl olsun. Stone Afro'yu Instagram'da da Stone Afro olarak takip edin. Orada telefon numaralarını görün. Bakın sevgili dostlar.

Fatih Şahin yufkası. Şahin'de üretilen yufka. Horyatikes gepsis. Kabala'dan Dedağaç'a kadar bakkal ve marketlerde Horyatikes gepsis adıyla bulabiliyorsunuz bu yufkayı. Ve ne diyoruz? Giratos, Aratos köyünde Karacaoğlan'ın merkezinde hizmetinizde. Et döner, tavuk döner, kalçoneler, pizzalar Giratos farkıyla sizlere sunuluyor. Serkan Karacaoğlan muhtarı ve Hasan'ın yeri. Muhteşem bir şarkı. Bir ateşe attın beni. Enes Yeri biz de aynı demiş. Fotoğraf göndermiş. Kağıtlar mahtlar. Oh oh oh oh oh. Berna'ya da günaydınlar. Berna'ya da günaydın. Yazık sağa doğru. Diyor Faik Tuzacı. O senin röntgenin be. Sen bizi de gömeceksin. Hiçbir şeyin yok demiş Latif. Nasıl yok ben? Tanju galiba topta ayağını vurmuş çekmişler diyor. Tanju da öyle olsa topçuluğu bırakır. Filmlerde oynar. Kaç git orada seni yersin.

Bu şarkı var ya, zaten geçen de okuduk ya demiş İlhan Solist. Düştüm yine çaresiz gurbetin yollarına. Okuduk mu onu? Huzurum kalmadı okuduk Bafile. En son toplandığımızda okumadık onu. Böyle derde külünürüm. Bilseydim hiç sevemem. Ego Sekseros'tan kalp iki lira refile. Öre file. Oğuz. Ne oldu hamam işi? Otobüs doldu mu diyor Mehmet abi. Vallahi bilmiyorum, yarın okuyacağım. Şimdi o söylersem reklam olur. Yarına o. Hamam işi. Hamam işi tamam, otobüs dolmuş. Bıra ne çok hamama meraklı insan varmış bıra. Vallahi billahi. Bana para verseler sabahleyin bir pazarım var. Sabahın köründe kalkacağım 4:30'da. 4:30'da otobüs kalkıyor. 3'te kalkacağım. Ne yapacağım? Hazırlanacağım. Bineceğim otobüse, hamama gideceğim. Allah akıllı kismetsin. Allah yazdıysa bu. Tam yanımda. İsyan eden kalbimi. Coşkun'a çok teşekkür ederim. Coşkun'da kedilerinize, köpekler, köpeklerinize kroketler. İç ve dış parazit haplıları. Osman. Osman. Evet, Coşkun'da sakin ol Gürkan, kızma. Coşkun'da darılar. Coşkun'da işte köpeklere, kedilere konserve eder. Her şey. Coşkun. Kozmopolis'ten çıkın. Bürücenin içine doğru ilerleyin. 200 metre ileride yolun çatal yaptığı noktada sizin hizmetinizde. Ve Devletoğlu. Devletoğlu nerede? Dedaş'ta. Gümücüne'de, Şapçı'da ve şimdi de İskeçe'de Soğanlısı 7 Ağa'da Devlet Baba gibi yanınızda. Devlet Baba gibi ihtiyacınız olduğunda, evde hasta yatalak hastanız varsa, engelli maaşı için başvuru yapmak istiyorsanız gidin Devlet Baba ile konuşun, anlaşın. Sen yine Termes'e git. Havalar da serinledi. Kim neyi gelecek sıcak su demiş Enis. Ne bileyim ben. Karanlık odalar sevmiyorum ben pek orasını, odaları. Yemek yemeye giderim. Aman o yol çekilmez, bırak. Vazgeçtim yemek yemeye gitmek. En son gittiğimde kusa kusa mahvoldum. Yüreğim bulandı bütün. Dön Allah, dön Allah. Dön Allah, dön Allah. Dön Allah. Bir de deli deli kullanıyordu. Kullanan yanımdaki arabayı. Hırlırırı, hırlırırı, hırlırırı.

Helikopter alacağım. Helikopter. Açık havuzları da var demiş Enis. Var William. Gittim. Ben öyle herkesin halkın girdiği yerlerde suya girer miyim be? Ben 5 yıldız otellerde özel su getirtiyorum. Kaynarcalardan, kaynaklardan getirtiyorum odama. Jacuzziler, makuzziler köpürüyor. Oho. Öyle herkesin girdiği yere ben su sokar mıyım şeyimi be? Yoldan buldum onu. Refile demiştim o. Ne oldu be? Ne istiyorsun gene benden? Ne oldu?

Henüz gelecekmiş mi? Ilıcalara darbuka çalma demiştim o. Bırak bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak, o konu çok değişik bir konu. Bırak. Telefona da cevap vermedi bıraksın. Bırak, o konu başka bir konu. Sen alt tarafta çaya gir demiş Faik. Çaya sen gir.

Alkış alalım. Alkış alalım. Alkışlar Çiko'ya. Çiko geldi. Alo. Ne koyayım? Hoş geldin Çiko. Ama o yanındaki kel kafalı kim? Karaköylüymüş. Nereden o? Ben tanımıyorum onu.

Ben okudum. Sen dışarıda bagajı doldururdun. Ben şarkıyı okurken diyor İlhan. Ha, duymadım hiç. Allah dinleyicilerimden, sponsorlarımdan razı olsun. Amin. Amin. Dayı bize bir tane Selanik havası yapsana demiş Recep Recep. Haşmet'ten gelen. Başka bir isten varsa hiç çekinme söyle. Ne istersen yapayım. Günaydın Gürkan. Ben Fatma ablan. Ermut'taki seni dinleyen arkadaşlarıma selamlar demiş. Fatma ablam selamlar. Hoş geldiniz. Ermu'ya sevgiler, saygılar. İlhan. Bak Ermu deyince aklıma geldi. Havalar soğudu da aklıma geldi. Ben sana geçen sene bir tane şey verdiydim. Hani astar geçerdi onun içine. Ne oldu be o? Bir tane napapijli bir dalgametre verdiydim sana, bir mont. Ne oldu o monta? Nasreddin Hoca'nın kazanı gibi olmasın o. Ne oldu be İlhan o monta? Bir sene geçti ya be gülüm.

0: Şener kulağı az duyanlar, az işitenler Şener'e gidiyorlar. Ondo Center'ın karşısındaki yol 2531-0277 numaralı telefon. Aynı zamanda Şener İskeçe'de, Zarakis'in karşısında ama İskeçe'deki ismi Eniskesi. Gelin konuşun. Şener oldu olmasa bile orada bir kızcağız var bizim azınlığımızdan. Gelin kendisiyle konuşun, görüşün. İşitme cihazıyla ilgili. Günaydın Kral Gürkan abi, gel Gorgona Taverna'ya demiş Enes. Ne var Gorgona Taverna'da? Sen şimdi Gorgona Taverna'da mı çalışıyorsun? Söyle bana, sponsor olsunlar geleyim. Sponsor olsunlar, gelmezsen namussuzum. Nasıl olsa sponsor olduğunda bedava da bana yemek ikram edecekler. Her açıdan ben çıkardayım. Mehmet Amir günaydın, iyi yayınlar Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın. Ne yapıyorsun be, ne yapıyorsun be, günaydın be. Günaydın baş börekçim, baş lahmacuncum, baş güdecim.
1: Aşığım sana, doyamıyorum.
0: Ne güzel şarkılar, eski şarkılar demiş NBA sevgin. Aynen öyle. Ne güzel şarkılar.

0: Oktay Ahmet günaydın. Gürkan abi hayırlı programlar dilerim demiş. Hoş geldin. Hoş geldin. Günaydın Agam bayılçam bizi vay demiş Tolga. Günaydın Tolgacığım. Şimdi sen oyun havası seviyorsun. İşte Gökhan oyun havası falan seviyor ama bizi çok geniş bir kitle dinliyor. Evde olan, yaşlı olan, yatalak olan, hasta olan ya da hasta olmayıp da son şarkıları sus Allah seni ne bağırıyorsun deli gibi sen be. Ya da işte son şarkıları seven bir kitle de var. Herkese hitap etmek zorundayız radyo olarak. Artık gidebileceğim bir yerde yok. Dalganı haşmete de çeviremezsin. Sen bilirsin Tolgacığım. Günaydın Gürkan abi kolay gelsin demiş Hüseyin Terkos. Oho. Sen ölmüşsün de ağlayanın yok be kardeşim. Sen mahvoluyorsun çalışırken. Niye bu kadar çok çalışıyorsun sen be Hüseyin? He?
1: Sel olsa yıllar, kan olsa...
0: Nasıl olsa evlenemeyeceğim benim gibi evde kalacaksın. Sensiz... Niye bu kadar uğraşıyorsun?

Sen biraz hızlandın ya, bir ana bandidi diyor Tolga. Bugün hep slow şarkılar çalacağım. Sivrisinek mi öldü? Yatak odamda bir sivrisinek vardı. Her akşam beni ısırırdı, ölmüş akşam ısırmadı. O yüzden yastayım. Hep slow şarkılar çalacağım. Aramızda tam bir ilişki başladıydı, bitti, öldü sinek.

Bak sinekten medet buyum bak artık. Evet. Agora Plus'lar Gürcene'de yarım çanın karşısında indirimler, uygun fiyatlar Agora Plus'larda sevgili dostlarım. Agora Plus Kalfa Pastanesi, tereyağlı muhteşem kavala kurabiyeleri, şuruplu tatlılar, Agora Plus'lar. Aman Agora Plus'lar demişim, kalıyor. Kalfa Pastanesi'nde profiterol yaptılar ki gerçekten âlâ oldu, muhteşem oldu, 10 numara 5 yıldız oldu. Deneyin Kalfa Pastanesi'nin, efendim bütün lezzetlerini deneyin. Lokumları zaten efsane. Dün gene bize koli kutu kutu koymuşlar maşallah. Gel de sevme Kalfa Pastanesi'ni. Tüm ekibe kolay gelsin. Üç kulhuallahu bir elham sana büyük kaldı o, sen zayıfladın demiş İlkan. Ben oldu. Benim lafa pişti, şeyimin üstüne yattınız galiba. Allah bilir. Nasıl zayıfladım? Zayıfken aldıydım zaten ben onu. Kır kafalısın sen. Hem de tam demiş. Kırık kafalısın sen demiş Gökhan Karahali. Kırık kafalısın demiş. Niye be? Kıvırcık Ali'den ısırgan otunu çalsana demiş Yasin. Isırgan otu? Anladın sen. Anladın sen ne diyeceğimi değil mi Yasin? Bilmedin otlan. Ahmet Tahsin Mehmet günaydın kral demiş. Günaydın. Günaydın abim. Ne oldu be, o tevekkele duyulmuyor radyoda arabada demiş Aykut. Gitti o be. Bıraktı o işi. Günaydın radyo sizin kral kardeş. İyi yayınlar selamlar demiş Erfan Topal abim. Günaydınlar, hoş geldiniz hepiniz. Hoş geldiniz. Kalpten yaralı selam aga, ne yapıyorsun demiş. Kalpten yaralı Mustafa. Seni ben ne yaparım biliyor musun? He? Mesaj hattından yazacaksın da senin kim olduğunu bilmiyor musun sancan? Seni gidi Hınzır seni ya. Seni gidi bizim benimle dalga geçeceksin sen ha. Seni vallahi billahi bana bak.

0: Vay Yasin de burada, Tanju duyulmaya demiş Tolga. Tanju sabahçı mı ki? He? Bu ne Tanju?
1: Geçmiyor geceler sen olmayınca.
0: Merhaba Gürkan Bey, geçen hafta benim hiç şarkımı Sana Çok Bağlayayım Bağlayayım çok beğenmişsiniz. O yüzden size şimdi Sev Sevi şarkımı armağan ediyorum demiş Celal Öz. Sarkoşum, ben başka kalpten yaralı Furnoz dilim demiş kalpten yaralı. Geçenler olmayınca. Bana ne be ya. Ama siz de yani. Uğraşmayın benden be. Uğraşmayın be benden. Şu mesaj attığından kim olduğunuzu bilmiyorum. Normal Instagram, Facebook profilinden, fotoğraflı gerçek profilden yazın. Muhatap olayım sizden. Ama sen de günaydın, iyi yayınlar derim demiş Sabiha Yusuf. Sabiha ablacığım. Sevgiler, saygılar, günaydınlar. Bizim seninle yıldızımız barışmayacak belli demiş Recep. Çok da umurumdaydı. Çok tatın. Bulabilirsen Haşim'i git Haşim'i. Bulamazsan ister burada kal, ister başka yere git. Çok da umurumda.

0: Sanki ben bilmiyorum sebebini de Yasin sen bana söyleyeceksin. Abi dangalak mısın sen be? Ha? Sen dangalak olmayasın be Yasin.
1: Gülü saldırma.
0: Ya Rabbim ya Resulallah'ım sen büyüksün. Allah'ım Allah'ım Allah'ım ne yaptım ben sana sen bana böyle ceza veriyorsun be? Ha?

devam edelim ve ne diyelim? Trakya Mobilya, Epipla Trakis, Ferişte'ye günaydın, Mehmet'e günaydın, ana binada dinleyenlere günaydın, herkese günaydın, güzel gün olsun, güzel bir hafta olsun. Trakya Mobilya, teşhir yerindeki mobilyalarda %40'a varan indirimler Trakya Mobilya'da. Trakya Mobilya sevgili dostlarım, konteynerler, prefabrik evler, trofo villalar dayalı döşeli örnek olarak ana binada gidin görün. İkinci bina şubesi biliyorsunuz Gümüşhane'de, konsolosluğun arka sokağında, Marina 8'de, Bugatti Satriyan'da, Filiz'in hemen yanında. Amca, sataşma insanlara demiştim için, ben insanlara sataşmıyorum. Birkaç kişi var Tevşin, bu Haşmet'ten gelmiş bu Recep. Yazsa ne olur, yazmasa ne olur? Yıldızımız barışmayacak diye. Ne yapayım şimdi? Söylesene bakayım, o sen olsan ne yaparsın yani? Başka kime sataştım ben be? Çok dangalak Gürkan abi bu Yasin demiş Şaban. Önde gideni kardeşim, önde gideni. Yok hiçbir yerde böyle program, yok hiçbir yerde senin gibisi demiş Ahmet Tahsin Mehmet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hem bana böyle şeyler söyle, işim attırın beni. Gürkan abi sen neden benim Recep abimle bu kadar uğraşıyorsun ama? O bir tanedir demiş. Arzu. Haşim bana sordu, Arzu seni ya sana yazdı mı dedi. Hayır dedim, kim o dedim. Balıkesir'den dedi, sen misin o? Ha, o sen misin?

benim, memnun oldum abi. Vallahi seni ne zamandır dinliyorum ama ne yalan söyleyeyim, sabahları Haşim sonradan da senin tekrar yayını dinliyorum. Ama yazmaya cesaret edemedim, korktum biraz senden demiş Arzu. Ben kimseye bir şey yapmıyorum. Ben hak edenin hak edeni yapayım ya. Korkmayın be. Biraz huysuzum ama iyi insanım ben. Yapmayın öyle. Sen sen tanıt bakayım kendini. Kimsin? Neredensin? Nesin? Kaç yaşındasın? Kimisin? Kimin fesisin? Bulgaristanlı mı? Köken nere falan filan anlat biraz. Tanıt bakayım kendini.

Ceren abi hoş geldin. Afiyet olsun. Oh oh. Oh. Perihan hoş geldin. Peri Köse'yim. Bugün dinliyorum seni demiş. Bilgin neredesin be ya? Neredesin be Bilgin'im be ya? Elif Kan Osman. Hoş geldin. Benim diyetisyenime sevgiler, saygılar, günaydınlar. Turan Topal, günaydın Gürkan'ım. Germen Osman, herkese hayırlı işler ve haftalar dilerim. Havalar soğudu, ince düşürmeyin. Unutursunuz dedi Zubi diyor. Turan. Öyle doktor ne derse tamam deyin dedi. Vay Yasin de burada Tanju duyulmaya demiş Tolga. Aşkının ateşi yakar kavurur. Pırlanta gibi kalbi var abimin. Kimsenin korkmasına gerek yok. İyi ki varsın demiş Seher. Ha? Seher beni yakından gördü. Bir şey yaptı mı size? Hayır. Bakınca dur. Nazarımı hiddet mi adını? Ama benim ne suçum var Hasan? Benim ne suçum var?

0: ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda.
1: Sesli okuma demiş. Sesli okuyacağım da isim vermeyeceğim. Adınız Günaydın. Kolay gelsin. Düğünde görmüştük ya seni. Benim kızım da çekinmekten öpememiş seni diyor. Bir dinleyicim. Boğacağınız beni. Ya bu erkek millete böyle oluyor. Hep böyle oluyor bu erkek millete. Söylenecek çok şey var. Harcıyorsun demiş Recep. He? Sen ne dediğini de anlamıyorum ben Bartlim. Hak etmiyorsun demiş. Haşim'in ayağını da kaydırdı mı? Oh. Hep benim parmağım var bu işlerde hep. Yapamayasın dedim, edemeyesin dedim, başaramayasın işte bu işi bırak dedim. Bırak dedim. Soğudu bütün radyodan soğudu bıraktırdım orada. Ya Arda Fan Club Başkanı arkadaşlar bildiğimiz üzere 6.9 olan maçta hızım yakışıklı Arda Çiko'nun takımına döşememişler diyor. Arda Fan Club Başkanı. Çok kızgın insanlar bre papu demiş kalpten yaralı. Ne olmuş? Yok çok saygılı efendi bir insansın demiş Zeher. Yakından demiş. Recep vallahi billahi seni bana bak. Hak etmiyorsun. Sonra bana niye böyle diyorsun diyor. Seni var ya. Ha kaç gün oldu. Kaç git gömür yatağına be. Yazma bana. Şaka bir yana Haşim'in ayağını kaydırdın ya. Korkulur senden demiş Hasan. Bir şey demedim mi ben ona? Beynine kurt gibi kemirdim, beynine girdim.

0: Uygun bir şarkıdan çalalım. Bundan sonra hareket edeceğim. Tostumu da yedim. Yıldız Abla'dan koy demiş. Haşim sizi çok yalnız, fena alıştırmış. Bak bana bak. Ha pardon, Çiko sen misin? Yasin sandım seni Çiko. Ya, tabii Yıldız Abla'dan koyarım canım. Sen söyle, ben de koyacağım. Eve mi koyacağım Çikocuğum? Çat kapıyı değil mi? Çat kapıyı. Hı, Çikocuğum. Ha şimdi gelinden şarkı istedim, çok kızıyorum. Kasım Şerif Ali, Hamdi Agam'dan selamlar demiş. Hamdi Agam'a. Selamlar, selamlar, selamlar. Dört mevsim aile tavernası. Dört mevsimde de güzel, dört mevsimde de harika. Çıkın çıkın gidin, hele hafta sonları bir çevirme var. Lapır lapır dökülüyor. Of of, kokoreç, ızgara çeşitleri, biftek, köfte.
1: Haydi durmayın.
0: Dört mevsim aile tavernasında. Yaşayın, yaşayın derdi, yaşayın. Helal olsun bize demiş Gökhan Karali.

Kurcalı teşekkür ederim. Orifinin köftesinden koydum. Hamburger yaptım bir köfteden. Kaşar koydum içine. Sos koydum, peynir koydum. Günaydın, iyi haftalar olsun, kolay gelsin gülüm demiş Gürdal. Günaydın Gürdal'ım, günaydın Gürdal'ım, günaydın. Günaydın. Biliyor musunuz bizim buradan benim gittiğim yerlerde kaşar diyebilirim, kaseri yok, tiri diyorlar her şeye. Kaşara da tiri diyorlar. Bukke falan ya da sakin tosa falan kaseri bilmiyorlar. Şarkıyı isteyen ben de çıkoyum demiş Yasin. Dur bakalım şimdi azıcık. Biraz mı? Bence sen bayağı huysuzsun. Abi bayanların yaşı sorulmasın. Ben Deniz Arzu. Almanya Mannheim'dayım. Evliyim ve iki oğlum var. Ellerinden öpenler. Aslen Balıkesir Burhaniyeliyim ama bir Yunanistan göçmenliği varmış bizlerde. Annemin dedesi Midilli Adası'ndan göç etmişler Burhaniye'ye. Gürkan abi, Haşim senden için o yılların tecrübelisi, o adam gibi adam, o bir tanedir dedi diye bizler buradayız. Ama senin böyle birazcık sivri dili olduğunu söylememişti. Seni seviyor mu, gömüyor mu, sen insanı bilemedim demiş Arzu. Peki neden benim yerime Haşim'i tercih ettiydiniz? Neden ama, neden?

bunu uzun yılların tecrübesiyle sizlere gümüşüne de hizmet veriyor sevgili dostlar. Günaydın Gürkan, biz yoldayız. Gelibolu'dan geliyoruz. Hayırlı yayınlar. Seni dinliyoruz demiş Ayşe Yasin. Günaydınlar. Günaydınlar, günaydın. Hayırlı yolculuklar derim. Sağ olasınız. Hayaletli müzikleri, hareketli müzikleri geçince... Tamam. Nay nay nay nay. Hediyeler Çiko'ya çıkıyor. Çiko şarkı çıkayınca, isteyince hemen çalınıyor. Bu ne böyle? Bu Çiko'nun ne ayrıcalığı var? Diyenler. Burada mı? Bu da benim YouTube kanalım demiş Celal Öz. Evet. Tamam. Epikolisi. Celal Öz Music Official. Güldürmeyin beni. O nasip kısmet meselesiymiş abi. Ben geçen sene Türkiye'den geri dönerken arabada Kral FM dinliyorum diye Haşim'i dinlemişim. Belki sana rast gelseymişim ilk seni dinlermişim demiş Arzu. Ha, öylesine yani. Ondan sonra da bıraksan ayıp olur. Bana yazsan olmaz değil mi? Aslında sen de şimdi mutlu oldun değil mi? O gitti diye seviniyorsunuz değil mi? Yani hani iki arada bir daha hadi kimi dinlesen falan filan diye şimdi. Gitti o, bitti. Bitti o iş. Yedik onu.

sen çık oya şapur şupur bize ya Rabbi şükür. Neden demiş Leyla. Aziz Yıldırım'ın bir lafı var. Bir gün herkes Fenerbahçe olacak. Aynen, bir gün herkes seni dinleyecek demiş Hasan. Zaten dinliyor herkes. Çok teşekkür ederiz, sağ olasınlar.

Yok, mutlu değilim, üzgünüm ama onun için daha güzel bir kapı açılacağına inanıyorum. Yalana gerek yok. Şimdi seni sen beni de sevmeyeceksin demiş. Arzu. Arzu, sen Zeki Müren'in Adnan Şensesi, Zeki Müren'in bir hikayesi var. Bana da birileri hakaret olsun diye Zeki Müren'sin sen dediler. Ben de onu benimsedim. Ben de Trakya'nın, Batı Trakya'nın Zeki Müren'iyim. Sen şeyi biliyor musun? Adnan Şensesi, Zeki Müren'in hikayesini biliyor musun Arzu? Yeter Gürkan, yeme. Dünyayı yedim. Hamburgeri yedim, doymadım. Şimdi kuru ekmek yiyorum. Evet. İmajın Nurhan Hasan, sevgili dostlarım, süsleme alanında uzman. Nurhan Hasan Kanal 30'da, Oson 816'da Gümüşhane'de. Tatlı Tener 0807 telefon numarası. Pardon, Instagram adresi. Nurhan Hasan süsleme üzerine her şey. Batı Akya'da iki tane şubesi olan tek süslemeci Nurhan Hasan. Hayır, bilmiyorum diyorsun. Şimdi Zeki Müren'in meşhur olduğu zamanlar, Zeki Müren biliyorsun, Zeki Müren işte, anlatmaya gerek yok. Adnan Şenses de muhteşem bir ses, muhteşem bir sanatçı. Evet, Haşim de ben gibi düşün. Zeki Müren ne yapmış? Zeki Müren adam tutmuş, anlaşmış. Demişler ki Adnan Şenses'i alacaksınız, kandıracaksınız. Bir tane meyhaneye götüreceksiniz. İçireceksiniz. İçirdikten sonra siz demiş. Vallahi billahi bak, bu doğru. İçirdikten sonra siz demiş. Seveceğiniz demiş. Son anda haberi olmuş. Adnan Şenses'in de Zeki Müren'in de ortak dostu olan birisi Adnan Şenses'e gitmiş. Sakın demiş, bu akşam demiş. Demiş, içmeye götürecekler demiş. İçmeyesin demiş. Ondan sonra seni demiş, ler demiş. Anladın mı? Bizim de Haşmet'ten aramızdaki rekabet böyle. Yedim ben Haşim'i. Bir şekilde yedim, bitti gitti o. Gitti. Emre, abi sen buraya mı geldin? Ha? Sen Gürcistan'da mısın be Emre? Ben hiçbir zaman satmadım. O gün bana söylemedi, program yapacak, ondan dilemedim demiş Yasin. Kaç oradan. Satmasan şimdi yazmazsın. Hemen hop, kral öldü yaşasın, yeni kral dediniz. Hepiniz bana şüştünüz benim başıma. Hepiniz.

0: Hiç hoşuma gitmedi. Kusura bakmayın bana bu yollayan hiç. Ne bu şimdi böyle?
1: Hadi bakalım alın herkes.
0: Hadi bakalım şimdi hareketlerim. Hadi bakalım. Hadi bakalım Tolga. Hadi bakalım kal dur kollarını. Oh, oh. Oynam şıkıdan şıkıdan. Hadi bakalım Hanife hala. Dürdane hala Ayşe hala. Hanife teyze. Hadi bakalım koca karılar.
1: Oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Sanki çapaya gittiniz oturuyorsunuz hepiniz.
1: Durdane hala kalkın bakalım. Karılarım arıları. Hepsiniz oturuyorsunuz sanki çapaya gittiniz.
0: Günaydınlar Gürkan. Bu oynaması bizim Ertan'a gelsin demiş Ahmet Muzaffer abi. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim şimdi şuradan bir süre alalım. Dendraki düğün salonuna çok teşekkür ederim. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Dendraki düğün salonu. Çamaşırların içinde. Harika çamaşırları. Harika bir ortam. Yazın ve kuşun güzel, yemekleri güzel, her şeyi güzel. Etkinlikleriniz için, düğünleriniz için Dendraki Düğün Salonu'nu seçin.

0: Hedenim.
1: Günaydın. Enerji taban diyorsun. Anladım. Ya şikayet var ya. Of,
0: nasıl yapay zekasınız? Şikayet var tabii. Baksana kaç kere günaydın dedin. E, niye günaydın diyorsun her hıdırım dediğimde? Bir kere günaydın dedim.
1: Tamam.
0: Efendim de.
1: Haklısın. Tamam.
0: Kadir.
1: Tamam, anladım.
0: Sen güvenilir bir adamsın. Sen bilmezsen kimse bilmez. Sen bir araştır bakalım. Adnan Şenses'le Zeki Müren'in bir hikayesi var. Bu gerçek mi, doğru mu? Zeki Müren Adnan Şenses'in önünü kesmek istemiş. Ya onu engellemek istemiş ve bir plan kurmuşmuş sözde. Bir bak bakalım kaynaklara.
1: Sürece gireyim abi. Tamam, şimdi şöyle. Hikayenin kaynağı Adnan Şenses'in kendi anlatımı. O, Zeki Müren beni kıskandı, adamlarını dövdürttü, hatta kariyerimin başında önümü kesmeye çalıştı diyor. Ama bunu bağımsız, tarihsel bir gerçek gibi anlatmak doğru olmaz. Yayında en temizliği Adnan Şenses'in yıllar sonra anlattığına göre diye çerçevelemek. Hatta evet, ilginç olan sonrasında aralarının düzeldiğini ve yakın dost olduklarına da söylüyor.
0: Evet.
1: Sonradan... Yani efsane değil.
0: Adnan Şenses kendi ilk ağızdan söylemiş. Daha ne yapsın adam yani? Evet.
1: Aynen öyle, kendi ağzından. Ya.
0: Dövdürtmek ufak iş. Ya. Bak senin hızını Zeki. Hay Allah'ım sen ya. Bak senin Zeki.
1: Vay vay. Sonra dost olmuşlar ama.
0: Sonra İlginç. Dost olmuşlar. İlginç, ilginç.
1: Aynen.
0: Evet, Tolga'dan Haşmet'ten gelenlere 5'er kilo şaba. Tolga'dan Haşmet'ten gelenlere 5'er kilo şaba. Badex kızlarına gelsin bu şarkı, sanki çapaya mı gittiler? Bütün gün oturuyorlar burada demiş Ayla. Kolay gelsin. Kolay gelsin dostlarım, kolay gelsin. Yuranda kahve başka güzel, Gürkan abi demiş Emre. Ben ne zaman balık yemeğe götüreceğim Fener'e? Ha?

Mykonos'ta gördünüz mü sosyal medyada görüntüleri? Bu İngilizler her yerde İngiliz, her yerde problem çıkarıyorlar. Mykonos'ta bir İngiliz sevgili dostlar kediye kedi yavrusuna tekme atmış. Kedi yavrusuna tekme attı diye bir kavga, bir dövüş ama. Ama dövdüler ama, yumrukladılar ama adamı, yumrukladılar. Vallahi billahi. Ben de buradan vurun, vurun, vurun acımayın dedim. Vurun. Ama dayak idi ama.

Ne oldu be Emre? Niye cevap çağır atıyorsun bana? What's up'tan?

0: Sevgili Hıdır, tane tane anlaşılır bir şekilde burçlara başlayalım mı?
1: Koç, bugün biraz hızlı başlıyorsun ama acele karar verme. Bir işi bitirmeden önce detaylara bak. Boğa, rahatlık arayışın yüksek.
0: Tamam. Boğa'ya geç, geç. İki burç, ondan sonra stop ediyoruz değil mi?
1: Tamam, aynen öyle. Boğa, rahatlık arayışın yüksek ama iş tarafında küçük bir düzenleme yapman gerekebilir. Bütçeni kontrol et, gereksiz harcamalara dikkat. Burada duruyorum.
0: Burada duruyorsun. Ondan sonraki iki burcumuz hangisi?
1: Sıradakiler ikizler ve yengeç. Hazır olunca devam ederiz.
0: Tamam. Yaşa.

Balıkesir bandırma, boşver gitsin aldırma. Kaçan balık büyük olur, kaçamayan ızgara. Sevgili dostlar, şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Heh, buradan da buraya dokun, tamam. Baba Çumart ve Baba Çumart kardeşler, her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi. Baba Çumart ve Baba Çumart kardeşler de Smart Tasarım Meleğin olduğu yerde, MU2 numarada Kırmahalle Cami karşısında uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyorlar. Enis Şerif sürücü kursu. Yeni yoldan Firoz Bankası'nın oradan dönün. Tam 27 metre ilerleyin. 27 metre ötede sağ kolunuzda Enis Şerif sizleri bekliyor. Sürücü kursu deyince aklınıza ne geliyorsa. Enis Şerif sürücü kursu. Yansu Enis Şerif. Enis Şerif. Ve Ali Toraman ve ekibi. Yeni yolda 25 numarada enerji istasyonu. Şimdi tam ısı pompası taktırma zamanı. Isı pompası taktırırsanız pişman olmayacaksınız. Çok kullanışlı. Bakımı neredeyse sıfır, hiç bakım maliyeti yok. Sizi üzmeyen ısı pompaları, güneş enerjisi termosifonları, klimalar, ev yenileme işlemleri. Ali Toraman ve ekibinde. Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında hizmetinizde sevgili dostlar. Ali Toraman ve ekibi 25 numarada ve Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında iki adreste. Bürosu, inşaat mühendisi bürosu Cura Market'in karşısındaki binanın üst katında. Yasu İsmail. Haydi bakalım. Yeni gelen dostlarımıza armağan edelim bu oyun havalarını. Seviyorlar mı bilmiyorum. Arzu, oyun havası sever misin? Recep Bacanak, oyun havası sever misin? Sezer nerede bugün? Bugün Nedim nerede? Özellikle Sezer'i bekliyorum.

ne bu? Düşman saftan gelenler kıymete bindi diyor Leyna. Hayır be ya. Şaka yapıyoruz biz, ne düşmanı? Bizim aramızda, kendi aramızda düşmanlık olur mu? Üstelik Haşim benim yıllardır dostum yani. Olur mu öyle? Tekirdağ çalacağım mı demiş İsmail. Çalmayacağım. Hasan söyle, şu söyle sussun. Söylerim bak ne derdi senin için demiş Yasin. Ne derdi be? Söyle bakayım, söyle yaz. Ne derdi benim için? O susmaz o. Artlim buna kaç dakikadır gülüyorum ya demiş. Çiko bir şey göndermiş. Ne bu be? Ne bu be, bu ne be?

0: Kim? Nasılsın? Nasılsın? Hoş geldin, kolay gelsin Metin. Askerde misin? Burada mısın? İzinde misin? Nerelerdesin? Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım ve pekmez havası yapalım. Hadi bakalım. Evet sevgili dostlar, devam edelim.
1: İtiyalları devam etsin.
0: Oh, kendimi tutamıyorum, oynayacağım. El apami.
1: Yaşa koçanı karı, yaşa.
0: Dershane deyince çocuklarınıza Yunanca ve İngilizce öğretsin. Sevgili dostlar. Elif Hanım, Elif Mümin. Lingotown yabancı dil kursu. Kozlukepir'den Sirkeli'ye giden yol üzerinde, top sahası mevkiinde Lingotown. Çocuklara özel eğitim, oyun ve aktivitelerle çocuklar Yunanca ve Türkçe'yi öğreniyor, İngilizce'yi öğreniyorlar. Kayıt dönemi başladı. Lingotown Edu olarak Instagram'da bulabilirsiniz. İsteyene ben telefon numarasında verebilirim.

0: İzindeydim, dönüyorum bugün askere demiş Metin. Yaşa Metin'im. Sık kendini. Yalnız kilikiyor da dura dura biraz kilo almışsın sanki. Askerde hep kilo alıyorlar. Neden?
1: Allah Allah.
0: Ben yine askere gittim, kilo verdim. Sayın. Sen bir de kantinde duruyorsun. Oh. Oh. El latimo. El latimo. Keçi havası çalayım mı Timo? Ah Kamile, Kamile'yi çalayım mı Timo? Kalkanca havası çalayım mı Timo? Keçi kestimi çalayım mı Timo?
2: Keçi, keçi.
0: Evet sevgili dostlar, ne diyoruz? Pompa deyince, pompacı deyince İbrahim abi, oğlu Alper, pompa konusunda uzman isimler onlar. Bıyıklıköy'de hizmetinizde, uzun yılların tecrübesiyle hizmetinizde, son model yeni tezgahlar olduğu zaman hem ekonomik hem de uygun fiyat hallediyorsunuz işinizi. Yolda kalan araçlara da hizmet veriyorlar tabii ki. Yeni nesil traktörlere ve ısı pompalara demişim, arabalara da diagnostik okuma aletine bağlıyorlar. Dürümcü Ömer'le videonuzu çok iyi gördüm. Yaşayın. Yaşayın. Sen Ömer'le arkadaş mısın, akraba mısın?

0: Senin program vesilesiyle tanıştık. Sana yazmıştım ben oynarım videoda diye. Sen de yaz demiştin diyor Metin. Ha ben vesile oldum demek.
1: Seni büyücü kaynana seni...

Zeytinler toplanmaya başlayacak. Yavaş yavaş hazırlık yapılıyor. Dün Haşim'le konuştum. Zeytinlerin altını temizliyoruz dedi. Toplamaya başlayacağız yavaş yavaş dedi. Herkes başlayacak. Zeytinleriniz Gümüşhane'de sanayi bölgesinde. Trakya 2'ye sıktırdın sevgili dostlarım. Zeytinyağı, soluk sıkım, tertemiz ortam. Trakya 2. Aman kaynana, Trakya 2. Aman kaynana, koca dişli kaynana. Ve zeytinler sıkıldıktan sonra bizim bölgemizin zeytinlerinin yağını, sizin bölgenizin zeytinlerinizin yağını, zeytin olmayanlar ya da az zeytin olanlar yağ olarak alabilirler, satın alabilirler. Trakya 2. Evet, şuradan şuraya, şuradan şuraya, şuradan şuraya, buradan.

Kuru kahveci hacım. Kuru kahve üzerinden aklına gelen her şey, yılların tecrübesi, değişmeyen lezzet. Kendi fırınlarında özenle kavurup çektikleri özel kahve harmanları, geleneksel sucuk lokum, zengin lokum çeşitleri, eşsiz karyoka, taptaze kurabiyeler, şifalı doğal çaylar ve en kaliteli baharatlar. Lahana 14'te, Güvencine'de Köfteci İsmail'in karşısında, San Siro'nun sağ karşı köşesinde. Sevgili dostlarım ve San Siro. Takılar, bayanlara özel takılar. Zincirler, kolyeler, küpeler, saatler, takı deyince de 20 yıllık tecrübeyle San Siro. San Siro. San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptık katkılardan dolayı. King Food'un karşısında San Siro. Enişte! 2,5-10 7,5-5 enişte. Ve San Siro'nun ikinci şubesi nerede? Efendim, Büyük Parke'nin, Büyük Lise'nin olduğu yerde. Ayrıca San Siro

Gökhan. 12'ye dürt var. Just Green'den bir tanecik yakışıklı işleme şaba demiş Just Green. Just Green, Ahmet Şaba. Telefonda konuşurdum o yüzden şey yapamadım.

0: Caskın'ın temizlik ürünleri. Burçları unuttuk, bana niye burçlar burçlarla devam edemiyorsunuz? He? Sevgili Hıdır, iki burç, hangi burçlarla devam edecektik? Unuttuk ya burçları biz.
1: İkizler ve yengeç. İstersen ikizlerle devam edebilirim.
0: Hadi bakalım, devam edelim.
1: İkizler, bugün iletişim trafiğin artıyor. Kısa bir yolculuk ya da beklenmedik bir telefon haberi alabilirsin. Enerjin yüksek ama dağınık. Bir noktaya odaklanman şart. Yengeç, ev ve aile temaları öne çıkıyor. Duygusal olarak hassas olabilirsin. Biraz geri çekilip kendine zaman ayırmak iyi gelecek. Küçük bir düzenleme evi ferahlatabilir.
0: Peki. Diğer iki burcumuzu da müzik arasından sonra okuyacağız. Hangi burçlarla devam edeceğiz?
1: Aslan ve Başak'la devam edeceğiz. Aslan için sahne senin. Görünür olmak, kendini göstermek.
0: Dur. İkişer tane söylüyoruz, tamam. Şarkı arası veriyoruz. Ondan sonra şey ettiriyoruz ya. Tamam,
1: anladım. İkizleri ve yengeci söyledik. Müzik arasından sonra Aslan ve Başak'la devam edeceğiz.
0: Yaşa, aynen böyle. Hep böyle yapacağız, tamam mı? Bunu yaz bir yere. Unutma bunu.
1: Tamam, not ettim. Bundan...
0: Caz Green'i ben söyleyeyim, Cıdır söylemesin. Efendim, Caz Green. Doğal deterjanlar. Deterjanın doğal olur mu demeyin, evet. Bunlar testleri yapılmış, öyle fasafiso olmayan, gerçekten teninize zarar vermeyen, alerji yapmayan, kimyasal madde barındırmayan deterjanlar, EcoCert sertifikalı. Bunlara ciddi testler yapıyor, kontroller yapılıyor. Ondan sonra izin veriliyor satışına. Bio deterjanlar. Sizin çamaşırlarınız için yumuşatıcılar, çocukların biberonlarını temizlemek için özel biberon temizleyiciler, çocukların çamaşırları için özel temizleyiciler. Just Green, bulaşık deterjanları Just Green ve çok yakında da Gamuna daha çeşitler geliyor. İşte el sabunları geliyor, şunlar bunlar geliyor, bir sürü ürün geliyor. Just Green. Çok yakında derken ne kadar bir zaman? İpologeziz Ahmet.
2: Zıplatır mı?
0: Zıplatır.

Yufka deyince, yufkacı deyince ne diyoruz? Trakya yufka. Acayip yufka, güzel yufka, Trakya yufka sevgili dostlarım. Rıdvan Feyiz. Rodopil'indeki bakkal ve marketlerde bu yufkayı bulabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Denemeyenler. Amca tam 8 dakika hiç konuşmadın demiş çünkü telefonda konuşuyorum. Ondan konuşacağım, bundan konuşacağım. Dur şimdi bir de başkasından konuşacağım. Dur şimdi Hüseyin'i arayacağım. Kaportacıyı. Arabanın el atiriyosu bozuldu diyeceğim. Dur bakalım. O bulabilecek mi bana?

0: aradım Çapıloğlu'nu da. Deli misin sen be? Volvo'ya niye gideceğim işin dedi. Sen arabanın şasi numarasını bana at. Bir de o Zamazingo'nun fotoğrafını at bana. El Atirio'nun olduğu kaydı yeri fotoğrafını at. Ben bulacağım onu sana dedi. Ah doyne Hüseyin Çapıloğlu. Gel dövme Hüseyin Çapıloğlu. Hüseyin Çapıloğlu. Yaşa. Hüseyin Çapıloğlu. Yaşa. Kaporta boya işleri. Arabanızın ihtiyacı olduğunda her zaman Hüseyin var. Bütün büyük sigorta şirketleri, Toyota, Yanidis, Citroen falan, herkes onunla çalışıyor sevgili dostlarım. Toyota, ama Arzu ne oldu, dinlemekten vaz mı geçtin beni? Zeki Müren'in Adnan Şen'se yaptırdığını anlatınca bir daha Arzu yazmadı bana. Mare ne deli baş ne sakat kafalı bu demiştir. Haşim abi neredesin demiştir. Ben olanları anlatıyorum. Ne yapayım? Evet. Hüseyin Çapıloğlu ve ekibine kolay gelsin. 15 kişilik dev ekip. Boy ve kaporta işlerinin uzmanı. Yeni seneden sonra kesin abi. Daha öncesi de olabilir demiş Ahmet. Bu bizim hızlı internete benzeyecek Ahmet. Bize de yılbaşına kadar gelecek dediler. Dur bakalım gelecek mi? Yılbaşından sonraya mı kalacak? Fiber. Kime?
1: Ekme sürdüm balı.
0: Kaynanam oldu sapsarı. Ama bizi çekemeyenler.
1: Kim çekemiyorsa. Gelsin ona fesatlık hastalığı.
0: Timo. Kene havası çalayım mı sana? Timo. Kene havası. Hap koydum, hap koydum. İçine de hap koydum. Ve sevgili dostlar, şuradan da buraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya dokunalım. Ve devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ve ne diyelim? Şuraya bas. LG ve Daikin. LG ve Daikin Anabayi Ahmet Mustafa. Gümüşüne de sizin hizmetinizde. LG ve Daikin markaları. Sizi üzmeyen markalar, ısı pompaları, kış geliyor. Isı pompası alın, çok memnun kalacaksınız. Efendim, onun dışında ekonomi programları, işte güneş enerjisi panelleriyle ilgili programlar çıktığında her zaman arayabilirsiniz, danışabilirsiniz. Yılların tecrübesiyle makine mühendisi Ahmet Mustafa hizmetinizde.

kardeşim. Mermer üzerine uzman isim sevgili dostlarım. Evrensel Mermercilik olarak Facebook'ta bulabilirsiniz. Facebook'tan takip edebilirsiniz. Erol'u. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesim ve montajı, her kalitede mermer, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi yapımı. Erol Mermerci sevgili dostlarım, Sirkeli Basalıköy yol üzerinde, sizin hizmetinizde. Çok teşekkür ediyorum programımıza yaptığı katkılardan dolayı. Ve ne diyoruz? Bizim kızanlar onlar. Müziği seviyorlar, eğlenmeyi seviyorlar. İşlerini yapıyorlar, güzel yapıyorlar. Agroservis, Eray ve Şakir ortakları. İş makinesi ve traktörlerin tamir, bakım ve servis hizmeti. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının çözümü. Tüm marka ve yeni model traktör ve iş makinelerinde diagnostik okuma ve arıza tespiti. Her türlü AdBlue ve DPF sorunlarının

Çalıyorum zaten. Neydi yarim eylemeli, eylemeli. Sen yarim gönlünü seylemeli. Yani ne demek istediğini anlamadım ki. Şarkıları dinliyorsunuz, beni dinlemiyor, sevmiyor musunuz? Ne diyorsun be ya? Recep, seninle anlaşamıyorum. Ben tercüman tutacağım seninle anlaşmak için. Recep'im, Recep'im.

0: Gürkan sabah yazdım ya Kalimero.
1: Ama bir daha hiç yazmadın. Dinlemedin demek programı.
0: Dinleyenlere şaba.
1: Ya Kalimero yazdın, yattın uyudun mu? Elay Kerim. Bu ne be? Ooo Toyota Hilux. Toyota Hilux'un yanında fotoğraf çektirmiş, nasıl araba mı? İlker. Toyota. Toyota fark yaratıyor sevgili dostlarım. Toyota Hilux. Mono Toyota. Sadece Toyota. Made in Japan.

Ay Dorkan Bey. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit tek adres. Rıfat Market. Rıfat Market. Rıfat Market sevgili dostlarım. Çok teşekkür ediyorum Rıfat Market'e. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı Kurcalı'da. Rıfat Market. Kozlukepir'de Rıfat Market. Hayır ben gittim alışverişe marketleri gezdim diyor Halil. Neler aldın bak ekopatata mı aldın? Ergen Kurcalı Ergalli oynaftı refil Ergalli oynay Toyota Hilux postu kane refili. Fiyatı kaç para? Toyota. Evet. Sinap Semerci İnşaat. Güvencine'de Sinap Semerci İnşaat sevgili dostlarım. İnşaat alanında fark yaratıyorlar. Facebook'ta ama Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Sinap Semerci İnşaatı. Rampi rampi rampi rampi rampi rampi maşallah. Mona Lisa gelinlikte 10 numara 5 yıldız. Mona Lisa Monaziko Monodromus Tuzcuköy girişinde eczanenin bitişinde 2000'e yakınlık yakın gelinlik modeliyle hizmet veriyor Mona Lisa sevgili dostlarım. Evet. Mona Lisa. Ayrıca canlı çiçeklerle gelin araba süslemesi yine Mona Lisa'da. Mona Lisa. Hatice abla dinliyorsa şaba. Ve... İlahçı da kuru temizleme, yaş temizleme, halı temizleme, battaniye temizleme, İlahçı da farkını sizler de yaşayın. İlahçı da sevgili dostlar. Erkan Kalyancı ve ekibi kuru temizlemede bir gelenek. Ayar odunculuk, çıtır çıtır odunlar, kışlık. Cemal'in cesipisi de var. Ayar, ayar nerede? Büyük Müselimköy girişinde, benzincinin yanında. Mezarlığın karşısında boya çeşitleri, arpa mısır buğday taneler, efendim kiralık sandalyeler, masalar, GCP hepsi ayarda.

Hayır. Çocuklara süt, merenda, kaşer, maşer aldım diyor Halil. Yarım hava çalmış sana. Toyota Hilux 36.100 euro. Ay Maria. Ama Toyota yine. O numaki prama Toyota Hilux. Uçuyor, uçuyor araba, uçuyor. Ne isterseniz yükletim taşıyor.

Epiplan Trankis Trankia Mobilya. Çok güzel mobilyalar var. Instagram'da Epiplan Trankis olarak takip edin. Epiplan çizgi Trankis sevgili dostlarım. Epiplan Trankis. Güvecine de Konstos'un arka sokağında Marinakis 8'de hizmetinizde Epiplan Trankis. Bugatti Trian'da Filiz'in bitişinde hizmetinizde. Epiplan Trankis. Ayrıca asıl ana şubesi Bekirköy'den çıkıyorsunuz. Dedarca doğru giderken hemen sol tarafta 6000 metrekare kapalı alanda Epiplan Trankis sevgili dostlar. Prokat evler, prefabrik evler, konteynerler hepsini bulabiliyorsunuz.

bakamadım. Gürkan abi, Zeki Müren ve Adnan Şenses örneğini düşündüğümde sanırım vermek istediğin mesajı anlamaya çalışıyorum. Her iki ismi de kendi tarzı ve kendi kitlesi vardı ama bu örneğin benim söylediğim şeyle bağlantısını henüz tam kuramadım demiş. Ben de kuramadım. Sen benim söylediklerime takılırsan ben de bir bağlantı kuramadım. Bak sana ne diyeceğim Arzu. Ben bu mikrofonun dışında gayet sakin, gayet böyle aklı başında bir insanımdır. Bu mikrofonu görünce ne oluyor? Ne olursa oluyor. Benim yeğenim var Arda. Arda da dayısına benzer, çok sakindir. Kardeşim de der, abi bu sana benziyor der. Şimdi Arda geçen gün benim programımı dinliyormuş. Buradayken yaz boyunca dinledi. Şimdi üniversitede Arda. Kardeşime demiş ki, benim radyoda yine kaçırdığım vakitlere denk gelmiş. Zaten hep kaçırıyorum radyoda. Anne demiş. Bu adam demiş, bu radyodaki demiş, Gürkan demiş, benim dayım olmasa, yakından tanımasam buzdır deli diyeceğim demiş. Yani anlatabiliyor muyum Arzu? Sen fazla da şey etme yani. Yani demek istedim ki Haşim'in kuyusunu kazdım demek istedim. Tabii ki öyle bir şey yok. Siz öyle benim söylediklerime takılırsanız

0: çıkar yola.
1: Ergin ne olmuş da ki ürene? Radyo dışında aklı başında demiş Faik Tuzacı. Aynen öyle Artlim. Aynen öyle. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları kalem olmuş. O yarimin kaşları kalem olmuş. O yarimin kaşları. Biz Haşim'le hani bir şarkı vardı. Ayla ayda yılda bir olsa da azıcık ara falan filan diye öyle değil. Biz de her hafta haftada 2-3 kere görüşüyoruz Haşim'le. Bizim Haşim'le gittiğimiz içtiğimiz ayrı gitmezdi. Tarkan'ın dediği gibi. Ve Hayriye teyzemin kahvaltılarını, yemeklerini az yemedim. Yani Haşim böyle özel şeyleri anlatmaz yayında ama ben her şeyi anlatıyor biliyorsunuz. Ben belirli bir yaşa kadar araba kullanamadım. 26 yaşına kadar. Koca zıbandırık oldum, araba kullanamazdım. Haşim gelip beni arabayla alıyordu. Ben hafta sonları orada kalıyordum. Piyasaya falan çıkıyorduk işte. Kızlara bakmaya falan gidiyorduk. Ta Büyük Müselim'e kadar falan. Sonra akşam onlarda kalıyordum. Rahmetli Haşim'in anneannesi gece bize şey hazırlardı, böyle ne varsa işte mevsimine göre, kışsa nar suyu, eriktir, muşmuladır, şudur budur. Gelirdik böyle yatmaya, bizim meyveler falan hazır. Sabahleyin kalkardık, bandaktan sucuk alırdı. Kaşarlı sucuk Hayriye teyzem falan. Böyle kahvaltı falan hazırlardı bize. O yüzden emekleri çoktur bizde. Benim annemin de Haşim emekleri olmuştur mutlaka.

0: Kalan burçlara ne oldu he? Hıdır kudur demiş Ercan, iyi ki hatırlattınız. Ben onları okuyayım şimdi, Hıdır'a kurtarayım da. Ben onları unutuyorum hep. Ne olacak, eski köye yeni adet getirirsen öyle olur. Hıdır! Kalan kuşlar, aman burçlar. Hıdır, kalan burçlarla devam edelim hadi bakalım.
1: Tamam. Aslan, bugün sahne senin. Dikkatler üzerinde. Yaratıcı bir fikrini ortaya koy. Fakat egoya kapılma. Başak, detaylar bugün senin süper gücün. Ufak düzeltmeler çok işine yarayacak. Şimdi müzik arasına geçelim.
0: Geriye kaç burç kalıyor hepsi?
1: 6 burç kaldı. Terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık.
0: Terazi ve akrebi de söyle o zaman.
1: Terazi, bugün dengeyi koruyorsun. Bir konuşmada arabuluculuk yapman gerekebilir. Sakin kalırsan kazanan sen olursun. Akrep, içgüdülerin çok güçlü. Perde arkasında dönenleri sezebilirsin. Acele etme. Bir adım geriden bakmak işine yarayacak.
0: 4 burç mu kaldı?
1: Evet, 4 kaldı. Tamam. Yay, oğlak, kova, balık.
0: Birazdan onları da aktaracağız.

0: İkizlere ne dedi bana, bir kaçırdım demiş Ahmet. Dur soracağım şimdi tekrar ben ona. Sonra işte ben hep üşürdüm. Küçükken de üşürdüm. Sonra giderdik biz kışın soğuk kış gecelerinde, hatırlarım böyle şeyde bir tane muşmul ağacı vardı. Haşimlerin o durmuyor şimdi, onu kesmişler galiba, duruyor mu muşmul ağacı, her neyse. Karaçanlar'da bir rüzgar eser. Anam yakanın rüzgarı. Sonra gidiyorduk böyle, hava buz, ben örtünüyordum yorgana, bir tek burnum açıkta kalıyordu, burnum da üşürdü. Sonra dalga geçerdi Haşim benimle, burnun da üşüyor senin diye. O zaman da bir hafif böyle hep ben Sibelcan gibi balık etliydim. Yani şimdi öyle sayılırım. Adana düvesi derlerdi bana. Adana düvesi diye çıkmıştı adım. Adana düvesi gibi birazcık öyle Sibelcan gibiydim. Efendim. Burçlar şimdi. Burçları şuradan şuraya. Hadi bakalım burçlarla devam edelim. İkizleri duymamış. İkizler burcuyla ben Selanik'e gideceğim ya. Sen demiştin ya. Sizin... Sizin maceranız adliyede bitmesin diye.
1: Evet. Evet. Hem dikkatli olmak hem de aynı zamanda biraz daha rahat olmak lazım. Evet. Telaş yok yani.
0: Telaş yok.
1: İkizler burcu. Telaş yok.
0: Telaşsız anlat bakalım. Tekrar et bakalım ikizleri.
1: Tamam. İkizler burcu için eğer Selanik'e gidiyorsan iletişim trafiğin artacak. Kısa kısa yolculuklar yapacaksın. Peki, ve eğer bir haber bekliyorsan
0: anlamadım şimdi. İkizler burcunun Selanik'e gidiyorsan dedim. Burada anlamadım. İkizler burcuyla bir Selanik'e yolculuk edeceğiz. Edeceğiz dedik ya, ben balık burcuyum hani. Demiştik ya dün evvelki gününe.
1: Ha doğru, tamam. Balık burcundan alalım.
0: Han Sarkoş, Hancı Sarkoş.
1: Balık için söyleyebiliriz.
0: Dur Bayipticim, tamam. Dur acele etme. Ben ikizler burcunu tekrar etmeni istiyorum. Biz anladık.
1: Tamam. İkizler burcunu tekrar ediyorum. İkizler burcu bugün iletişim trafiğin yüksek. Kısa bir yolculuğa çıkabilirsin veya eğer bir haber bekliyorsan o haber gelebilir. Enerjin yüksek ama biraz da dağınık. Tek bir noktaya odaklanırsan çok daha verimli olabilirsin.
0: Anladın mı Ahmet? O zaman şimdi son 4,5 kalmıştı. Hadi devam edelim. Bir çırpıda aktaralım hepsini ama yavaş yavaş. Ya anlaşılabilir bir
1: tamam.
0: Şekilde.
1: Tamam. Hadi. Tamam, anlaştık. Yavaş yavaş. Son 4 burç. Yay, ufkunu genişletme isteğiyle dolusu. Yeni bir fikir, yeni bir yer ya da yeni bir bakış açısı seni heyecanlandırabilir. Acele karar verme. Biraz siktir. Oğlak, sorumluluklar ön planda. Plan yap, adım adım ilerle. Sabırla ilerlersen sağlam bir sonuç alırsın. Kova. Zihnin kıpır kıpır, yenilik arıyorsun. Teknoloji, fikir alışverişi, bir arkadaşla beyin fırtınası. Sınırlarını genişletmek sana iyi gelecek. Balık, sezgilerin bugün çok kuvvetli. Duygular biraz dalgalı olabilir ama iç sesin sana doğruyu gösterir. Biraz dinlen, biraz akışına bırak. Acele yok.
0: Akışına bırakıyorum, dinleniyorum, acele etmiyorum ve iç sesimi dinliyorum, öyle mi?
1: Aynen öyle. Zaten her zaman sezgilerine güvenebilirsin. O iç sesini dinle.
0: Peki. Çok teşekkür ederiz Hıdır sana.
1: Ne demek, her zaman.
0: Kalfa Pastanesi, enfes kurabiyeler. Kalfa Pastanesi muhteşem. Bakın Kalfa Pastanesi'nin, Ahmet bugün Gümüşhane tarafındaysan kendine iyi bir iyilik, bir güzellik yap. Dün ben Özkan abiye de söyledim. Ahmet dedim, beni dedim Selanik'te bilmem nereye götüreceğimiş dedim. O bizimkisini yemiş mi dedi. Yememiş Eva dedim. Yemedi dedim. Yemeden konuşuyor kızan dedim. Yolla yesin, bizim profiterolü alsın yesin dedi. Git bak Kalfa Pastanesi'nin profiterolünü al. Kalfa Pastanesi'ninkini yiyin. Acayip güzel bir şey. Bayılacaksınız. Tereyağlı kurabiyeler. Efendim muhteşem lokumlar. Lokumlar da enfes. Kalfa Pastanesi. Bana bir başka bir yerim lokumunu söyledi. Kalfa Pastanesi'nin lokumunu yememişsin sen dedim Ahmet. Ona birkaç tane de lokum verin ne diye de. O kızdan da müşteriniz olsun. Just green. Ve Kalfa Pastanesi'nin profiterolünden bana göndermişler. Ayıla bayıla yiyorum dünden beri. Ayıla bayıla yiyorum. Oh ne güzel profiterol. Ne güzel profiterol. İyi günler Kocu'da. Koçu da söyler misiniz, duymadım demiş Ayten Yusuf. Ama hep böyle, her gün böyle yapıyorsunuz ama. Yapıyorsunuz ama. Koçu duymayanlar varmış, Koç burcunu. Söyler misin sevgili adarım?
1: Tabii. Koç bugün hızlı başlıyor. Hevesin yüksek ama acele karar verme. Küçük detayları gözden kaçırma. Adımlarını planla. Net, sakin, hedef odaklı gidersen gün senden yana. Şimdi müzik arasına geçelim. Sonra diğer burçlarla devam ederiz.
0: Hıdır. Sen kendini...
1: Evet, buradayım.
0: Hıdır, sen kendini...
1: Ben ChatGPT'yim.
0: Sen nasıl bir... Sen defolu ChatGPT misin? Bana defolusu denk geldi galiba. Hıdır, neyi devam edeceğiz? Işlardan burçları bitirmedik mi Hıdır'ım? He?
1: Haklısın. Kaldığımız yerden de
0: söyleyeyim. Ama hep haklısın. Hep haklısın diyorsun bana ama bir kere de haksızsın de. Bir kere de bir şey de yani. Bu ne böyle be?
1: Tamam, ama geri bildirimini aldım. Haklı haksız meselesi değil. Netleştirelim dedim. Şu an burçlar bitti. Başka bir şey istersen söyle. Oradan devam edelim. İstersen kısa bir özet geçer ya da konuyu tamamen değiştiririm.
0: Kahve istiyorum. İki orta bir sade.
1: Keşke söylesem de gelse ama burada yapabileceğim şey siparişini not etmek olur. İki orta bir sade.
0: Hadi başka bana müsaade. Şey haydi bana
1: tamam,
0: müsaade. Burası ChatGPT'nin de defolusu derisi bana naz geliyor burası. Bu nasıl şey? Bu nasıl şey burası? İkizleri pardon, onu aktardık.

Abi bu burçlar nereden çıktı, çok sinir oluyorum diyor Gökhan Karali. Aa, Necatiler tarikatı okuyor, burçları ben okumayayım mı? Ha? Aa, ben kusurlu kalayım canım. Sen gene sus.

Ama bu burçları bekleyen çok insan var. Ben bile kendi burcumu bekliyorum. Vallahi billahi bak yemin ederim. Yemin ederim ben bile bekliyorum. Biz Kral Efendi program yaparken Mümine ile burçları aktarıyorduk. Programdan sonra arayan arayan da burcumu duymadım. Burcum koca gidik adamlar arardı. Hadi kadınlar bayanlar daha şeyde öküz gibi adamlar arardı. Ben burcumu duymadım. Benim burcum bugün ne dedi? Hayır sana da burcun adı. Hayır sana da burcun adı. Gelmiş 70 yaşına burcunu merak ediyor.

Huzur cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri Domruköy'de. En son açılan cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Çok teşekkür ediyoruz Huzur'a. Programımıza yaptığı katkılardan dolayı sevgili dostlarım. Mac Catering. Mac Catering'de harika menüler, harika yemekler. Mustafa Ali Çavuş ve ekibinde sevgili dostlar. Etkinlikleriniz için, mevlütleriniz için, düğünleriniz için Mac Catering'i seçin. Gidin Mac Catering'de konuşun, görüşün, anlaşın. İmajın Nuran Hasan. Süslemede fark yaratıyor Nuran Hasan. Kanarya 30'da. Osunu 8-16'da. Tatlı Telaş 0807 olarak Instagram'da. Nuran Hasan İmajın. Ayda. Agro demişim. Agro Mix Erol Çay Makıf Köyü'nde. Çay Makıf Köyü'nün gururu sevgili dinleyiciler. İnşaat malzemeleri. 1000 metrekare kapalı alanda aradığınız her türlü süsler, nalbure ürünleri, züccaciye ürünleri, boya çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Fark yaratmaya devam ediyor her konuda. Uzun yılların tecrübesi bir aile şirketi. Erol Agromix. Selamlar, iyi yayınlar, kolay gelsin demiş Sevim. Selamlar. Sevim hoş geldin. Gitmek üzereyken geldin ama yoksa dedim. Güzel bir hafta olsun. Kolay gelsin.

Rıfat Marketler keyifli alışveriş. Binbir çeşit tek adres. Sebze ve meyve reyonu. Dondurulmuş ürünlerin bulunduğu reyon. Kuru yemişler. Her türlü market ürünü, kaliteli ürünler. Çalışanına, müşterisine ve her şeyden önemlisi kendisine saygılı marketler, sizin cümleleri sevgili dostlar. Rıfat Marketler. İmamoğlu cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri, Batı Trakya'da açılan ilk cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu İmamoğlu. Çok teşekkür ediyorum. Hemen onun yanında Hüseyin Çapuloğlu, boya, kaporta işleri. 10 numara, 5 numara değil, 20 numara hizmet sevgili dostlarım. Bütün büyük sigorta şirketleri, araba firmaları, Toyota, Hyundai hizmetleri Hüseyin'le çalışıyor. Buldun, haberin yok. Erol, nasılsın? Evrensel mermercilik, nasılsın? Onun burçtaki hayvan ölmüştür zaten diyor Turan abi. Kimin burcundaki? Kimin burcundaki Turan abicim? Efendim devam edelim. Devam edelim. Hasan Erol yazmışken bir kez daha Erol diyelim. Mermerci Erol. Kapı, pencere, balkon mermerleri kesim ve montajı, basamak kesimi ve montajı, her kalitede mermer mevcut, şömine yapımı, mezarlara mermer kesimi ve yapımı, efendim Sirkeli Basılıköy yol üzerinde harika mermerler, her bütçeye uygun mermerler ve tabii ki granitler de var. İsteyene telefon numarasını verebilirim. Facebook'tan Evrensel Mermercilik olarak takip edebilirsiniz.

Yaşlı yaşlı adamlar diyordun ya demiş Turan abi. Ha? Ya. Ya beyim. Artık ne medet umarsa boşlardan

28 Eylül 1948'de doğmuş. Rahmetli Levent Kırca. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın. Hoşça kalın dedi giderken. Levent Kırca. 12 Ekim 2015'te. Bak yıllar olmuş vefat etti.

başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: kuru çeşme.
1: Haydi Hasan.
0: Haydi Türk.
1: Kamu spotunu da dinledik, tam oldu demiş Hasan. Yapma. Yapma. Aynur ablam, Necdet abim, sevgiler saygılar, sevgiler saygılar hürmetler, sevgili dostlar, benden sonra Ali ile kalın, Radyo Site kalın, Radyo Terapi'de kalın. Hepinize çok teşekkür ediyorum, yine bugün bizi yalnız bırakmadığınız için. Nasip kısmet olursa yarın sabah saat 8'e az geçe birlikte olacağız. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693 725 44 04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Batrikya'nın ilk özel radyosu. Radyo Stüdyo'nun %6 frekansından tüm herkeslere sevgiler, saygılar. Saatlerimiz 1'i 5 dakika geçiyor. Gürkan'ın ardından 2 saatlik birlikteliğimiz başlıyor haftanın ilk gününde. Umarım 2 saat boyunca güzel vakit geçiririz. Hareketle başlayacağız, slow bitireceğiz her zaman olduğu gibi. Bugünlerde Poyraz esiyor biraz. Hava sıcaklığı iyi de Poyraz biraz semeliyor bugünlerde insanım. Meteo'ya da baktığımızda Poyraz gösteriyor. Bütün haftayı cuma gününe kadar gösteriyor. Poyraz. Hava sıcaklığı 25 gündüzlerim. Geceleri de 15 dereceye kadar düşüyor.

Yağmur göstermiyor. Güneşli ve poyrazlı. İlk şarkıyla başlamadan ilk şarkımıza geçmeden önce sponsorlarımızı aktaralım ve öyle başlayalım. Alüminyum ustası Serkan yılların tecrübesiyle sizlere Kozköl Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerenize siliklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Alüminyum üzerine fiyat, fikir sormak için, danışmak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-35-91-462 nol telefondan alüminyum ustası Serkan'a ulaşabilirsiniz. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin çay üstünde sizlere hizmet veriyorum. Arabanız için gerekli aksesuarları bulabileceğiniz bir yer. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini değiştirme. Arabanızın eski koltuk kılıflarını değiştirme. Arabanızın camlarına füme takmam. Multimedya ses sistemi takımı. Arabanızın farlarını temizleme. Arabanıza alarm sistemleri monte edilmesi. Araba bataryalarını, daha sayamadığımız arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin çay üstünde. Telefonu 697-77-40-096. Ev tesisatçısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Güneş enerjisi takılır. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alaytin. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 nol telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Evlerinize su ve çeşme tesisat işleri, yeraltı kanalifer sistemi monte edilmesi, güneş enerjisi takılması, doğalgaz bağlantısı, A'dan Z'ye tüm ev tesisatçısı. Telefonu da 697-724-1479. İlk şarkımıza geçtik. Ebru Güneş'i dinliyoruz. Akıllı Ol isimli şarkısı. Radyo başlarında bizleri dinlemekte bulunan tüm istefemleri için geliyor ilk şarkımız. İşleri başında bulunan tüm herkeslere kolay gelsin. Sanki sana bir hal. Yolculuk edenlere de yolculuklar dileyelim. Çok değil.

Ebru Güneş seslendirdi. İlk şarkımızım. Akıllı ol, senin aklını alırımı dinledik. Şimdi de Yıldız Kaplan. Bekleyenin varı dinliyoruz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler, şerit değiştirmeden önce sadece aynaya bakmaz, omuz üstü bakışla bu kör noktayı kontrol eder.

Devam edeceğiz. Yıldız Kaplan'dan dinledik. Bekleyin numara dinledik. Şimdi de aşka yürek gerek. Anlasana. Mustafa Sandal'ı dinliyoruz.

Yani Aylin Demir'i dinledik. Dilber, Evin Barkın Yok Mu Seni? Şimdi de Çağla'dan devam ediyoruz. Şirinay isimli şarkısını dinliyoruz. Tarkan Mimik Ars. Ailesine gönderelim. Kolay gelsin diyelim Tarkan'ım. İyi yolculuklar dileyelim. Ayrıca da Buduklu Burak için gidiyorum. Ablası, annesi için gidiyor şarkım.

Ama ve lakin Hakan Peker'i dinledik ki şimdi de Soner Arıcalan devam ediyoruz. Göz bebeğimsin, yürek ateşim.

Emrah'tan dinledik. Haydi şimdi gel isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ali Güven'le devam ediyoruz.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
0: Perosum bilirsin.
2: Kuşoğlu Mehmet Ahmet yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88. Cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
3: Devam ediyoruz. Bir saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 2-5 geçiyor. Sponsorlarımızın aktaralım. Grand Tunic araba aksesuarcısı Kalfalı Metin. Çay üstünden okulu yanından sizlere hizmet veriyor. Hal hal. Multimedya ve ses sistemi. Hal hal. Takımı denişimi yapılır. Hal. Arabanızın farları temizlenir. Hal. LED lambalar takılır. Gün batınca. Uzaktan aç kapama takılır. Lale sümbül boynun neydi? Arabanızın düşmüş tavan bezleri değiştirilir. Arabanızın koltuk kılıfları değiştirilir. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz. Grand Tunic Kalfalı Metin Çay Üstü'nde anaokulu yanında. Telefonu da 697 77 40 096. Eftesi saççısı Alaytin. Yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir. Doğalgaz bağlantısı yapılır. Güneş enerjisi takılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik ev tesisatçısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697 724 14 79 nolu telefondan ev tesisatçısı Alaytin'e ulaşabilirsiniz. Hal, hal, hal, hal. Kozköy Mahallesi'nde yıllardır sizlere hizmet veren alüminyum ustası Serkan. Evlerinize alüminyum kapı pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, kipancor. Alüminyum üzerine evlerinize... Alüminyum üzerine tüm işler sizlerin arzu isteğine göre yapılır. Alüminyum üzerine fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. Alüminyum ustası Serkan'ım. Telefonum 697 35 91 400 62 nol telefondan ulaşabilirsiniz. Dinliyoruz Halal isimli şarkıyım.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

devam ediyoruz. Orkestralan Gerebay'ı kavaklar. Açtı yeşil yapraklar.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Yalancısın, inanamam. Arada bilgisayarımız da takılıyor. Koray Avcı'yı dinliyoruz. Bizim sokaklar.

Ümit Besen seslendirdi. İşin içinde isimli şarkısını dinledik. Şimdi de Ferdi Tayfur. Son sabahı dinliyoruz.

0: geç ya.
1: Ferdi Tayfur'u dinledik. Son Sabah isimli şarkısını dinledik. Geldik birlikteliğimizin son şarkısına. Son şarkımız Hakan Peker'den geliyor. Son olarak da sponsorlarımızı aktaralım, veda edelim. FTS saatçısı Alayten, yeni yaptığınız evlerinize ya da eski evlerinize su ve çeşme tesisatı işleri uzun yıllara dayanan tecrübe ile yapılır. Yeraltı kanalifer sistemi monte edilir, güneş enerjisi takılır, doğalgaz bağlantısı yapılır. Profesyonel ve güvenilir işçilik FTS saatçısı Alayten. Yeni yaptığınız ya da eski evlerinizin çeşme su tesisatı işleri, ölünceye kadar yeraltı kanalifer sistemi, güneş enerjisi, doğalgaz bağlantısı yapılır. FTS açısı Alayten. Her saat ulaşabileceğiniz telefon 697-724-1479 nol telefondan Alayten'e ulaşabilirsiniz. Diğer sponsorumuz Alüminyum Ustası'm ve Serkan. Yılların tecrübesiyle sizlere yıllardır Kozguyol Mahallesi'nde hizmet veriyor. Evlerinize alüminyum kapı, pencere, balkonlarınıza korkuluk, pencerelerinize siniklik, pancur. Alüminyum üzerine evlerinize sizlerin arzu isteğine göre yapılır tüm alüminyum işleri. Fikir fiyat sormak için çekinmeden arayabilirsiniz. 697-3591-462 nolu telefondan Serkan'a ulaşabilirsiniz. Araba aksesuarcısı Kalfalı Metin, Grand Tunic çay üstünde anaokulu yanında sizlere hizmet veriyor. Arabanızın düşmüş tavan bezlerini deniştirme, arabanızın camlarına füme takma, farları temizleme, arabanızın eski koltuk kılıflarını deniştirme. İster deri ister bez, sizin tercihine kalmış. Multimedya ses sistemi takımı denişimi yapılır. Arabanızın düşmüş tavan bezleri deniştirilir. Kısacası arabanız için gerekli olan tüm aksesuarları bulabilirsiniz çay üstünde anaokulu yanında. Telefonu Metin'in 697-7740-096 nol telefondan Metin'e ulaşabilirsiniz. Haftanın ilk gününde 2 saati paylaştık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Esen kalın, dostça kalın. Tüm herkese iyi haftalar, iyi öğleden sonralar.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Λιόφυτο Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanlar

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: bakarat üzerimde, bebeler aç görüyorum yüzlerinde. G-Wagon 200 üzerinde, aldım alttan şari hep üzerimde. Real life çatlak yok düzenimde, definit taş var küpesinde.
1: Ya he, herkes yaptı bir sen eksiktin Ender.
0: Hayat.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Hayat bazen anlamsız gelmeye başlar demişti ama hala bu şarkıyı mı dinliyorsun dinliyorsun, ondan sonra sinemaya gidelim dedi ki ben hiçbir zaman nasıl da hızlı bilgisayar istiyorsam önce heyecandan sonra konuşuruz, bunları duyan prenses hemen kralın yanına tercihe göre biraz düşüş yaşansa da faiz oranları genel olarak bu gezegenler bağlı bulundukları yıldızın son halini görenler ne der diye düşünmeden hareket etmemek lazım ama bazen anlamaya çalışmak yerine sadece eğlenmek istersin. O zaman yine
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
1: Merhabalar efendim, yepyeni bir Tuncay Saran Show'da daha beraberiz. Nasıl geçti hafta sonunuz? Eğlenmişsinizdir inşallah. Güzel geçmiştir ve inşallah herkes için de güzel bir hafta olur. Sizin için yine güzel bir program hazırladık. Güzel şarkılar seçtik. Hazır mıyız? Hazırızdır herhalde. Haydi bakalım başlıyoruz.

Bugün şöyle bir haberimiz var ilginç arkadaşlar. Ay halesi oluştu, vatandaşlar telefona sarıldı. Ya nasıl insanlar hiç görmemiş olabilir ay halesini? Bu kadar nadir görülen bir şey mi? Ya da ben mi çok yaşlandım acaba? Yani ay halesi denilen şey, yani ayın etrafında bir çember oluşur ya. Siz de mi bilmiyorsunuz? Ya bu olan bir şeydir. Ya bu bilinen, arada bir olan, görülen bir şeydir. Ya bilmiyorum ne sıklıkta olan bir şeydir ama benim çok gördüğüm bir şeydir yani. Hani böyle bir şey normalde hiç olmamış da. Aa, şu ayın etrafındaki çembere bak, aman Allah'ım, acaba deprem mi olacak, bu nedir, uzaylılar mı geldi? İşte sosyal medyada bunu yazmak, ayın etrafında oluşan garip çember falan diye ekşi sözlükte. Ya abi, ya bunun benim için şundan farkı yok. Gündüz çıkıyor mesela adam dışarı, güneşi görüyor. Aa, aman Allah'ım, gökyüzünde çok parlak bir şey var, bu nedir demesinden hiç mi farkı yok? Uzaylılar mı geldi yoksa? Ya çok ilginç abi, hayat çok ilginç ya. Elazığ'da ayın etrafını saran çemberin görüntüsü vatandaşların ilgisini çekti. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü oluşan çemberin hale olduğunu belirtti. Arkadaşlar sakin olun, bu bir hale. Of. Acaba bir gün şöyle bir açıklama da yapar mı? Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü. Arkadaşlar bu gece gökyüzünde büyük parlak bir şey göreceksiniz, o ay dede. Yani dünyanın 3. bölge müdürlüğü. Arkadaşlar bu gece gökyüzünde büyük parlak bir şey göreceksiniz, o ay dede.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

Film izlerken gördüğü her oyuncuyu bir yerlerden hatırlayıp nereden hatırladığını hatırlamak için telefona sarılarak ufak bir dedektiflik yapanların programı Tuncay Saran Show devam ediyor.

0: να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Iced tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Διξάν υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiyar yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253-108-2070, 697-795-8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı.
7: Zaman zaman arkadaşlar, koronavirüs pandemisi yıllarında o günlerde yaşanan bazı ilginç olayları hatırlıyoruz. Şöyle bir geçmişe yolculuk yapıyoruz. Şimdi gelin isterseniz yine koronavirüs günlerine dönelim. Bakın neler olmuş. Hazır mısın Marty? Koronavirüs zamanlarına geri dönüyoruz.
8: Zaman makinesi.
9: Çocuklara sokağa çıkmak serbest dediler. Biz de aldık çocuğu, biraz çıkaralım dedik. Çocuk bunaldı çünkü evde iyice 1,5-2 aydır. Yakınlarda da kayınvalidemlerin bahçeleri var. Oraya gidelim dedik. Hem onlarla da görüşmüş oluruz. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Gittik, hoş beş hasret giderdik. Sohbet, muhabbet falan böyle. Çocuk birazcık gezdi, dolaştı. Kendine geldi. Çiçekler, böcekler. Öyle güzel bir bahçe. Neyse, sohbet, muhabbet. Yan tarafta demir çitlerin arka tarafında bir kadın var. Orada bir şeyler yapıyor. O da kendi bahçesinde takılıyor böyle. Bir ara bir şeyler konuştular. Kadının bir yakını koronavirüse yakalanmış. Hastaneye kaldırılmış. Ve oğlunun kayınvalidesi miymiş, neymiş? Gelini de onunla görüşmüş. Bu da oğluyla görüşmüş filan. Hani
7: Yarım yamalak duyduğum kadarıyla böyle bir şeyler ve riskli bir durum var yani anladığım kadarıyla. Neyse ondan da bir süre sonra benim hanımla kayınvalidem şöyle bir şeyler konuşurlarken duydum. Hanım şey diyor işte kolonyalarız ya falan bir şeyler diyor. Ben dedim neyi kolonyalıyorsunuz? Ya annem şu kadından kıyma almış da kıyma verecekmiş kadın falan. Kıyma verecekmiş yani kadın o taraftan bizim tarafa. Vallahi dedim bravo müthiş zamanlama. Kıyma almanın tam zamanı. Ve bu kadından yani. Uzat abla uzat koronavirüslü kıymayı uzat ver ver. Ve şey dedi kayınvalidem. Parasını verdik dedi size aldık kıymayı zaten. Dedim Allah razı olsun. Evde de koronavirüs bitmişti zaten. Ya dedim biz almayalım sağ olun ama. Siz de almayın dedim yani önemli olan sağlık. Kıyma değil. Hayır kıyma daha önemli. Parasını verdik ne diyeceğiz şimdi kadını artık o kadar getirttiler falan filan öyle bir şeyler olmuş. Yapacak bir şey yok alacaklar yani. Sonra baktım geldi kadın uzattı demir tellerin üzerinden beyaz bir poşet. Bir poşet koronavirüs. Neyse dedim bari koyun şuraya taburenin üzerine de bir kolonya sıkayım üzerine sprey kolonya var. Başladım sıkmaya poşetin üzerine sağına soluna pıs pıs pıs pıs diye. Bir yandan da diyorum şimdi kadın görecek beni yan taraftan böyle kolonya sıkarken poşetin üzerine garip bir durum olacak yani. Neyse tam böyle düşünürken bir baktım kadın bana doğru bakıyor. Ve şöyle bir şey söyledi bana. Dedi çocuğuma buzdolabından çıktı ya. Allah'ım ya abla söylesene ya buzdolabından çıkmış. Koronavirüs ne arar sizin buzdolabında? Öyle bir buzdolabı ki yani. O anlattığı hastalık bulaşmış kadın filan birileri görüşmüş gelmiş hiç önemi yok bunların ya. Buzdolabı temiz. Ya şimdi ben nereden bileyim o poşetin ne maceralardan geçip de o demir tellerin üzerinden çıplak ellerine tutularak bize uzatıldığını yani. Şöyle düşünmedik kusura bakma bu teyzenin buzdolabı çok güvenlidir kesin. Bir şey olmaz bu teyzenin belli ya belli baksana şuna ya. Ellerde zaten sıkıntı yok bak görüyorsun. Tellerin arkasından görüyorsun eller tertemiz yani. Şimdi koronavirüs çok küçük göremiyorum nerededir nerede değildir.
10: Tuncay Saran Show.
8: Zaman makinesi.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Tamam, benzerleri var. Adını telaffuz etmek istemiyorum şimdi, biliyorsunuz 3 harfliler var. Şimdi duymasınlar, böyle konuşunca özellikle de insanların rüyalarına falan giriyorlar. Ondan sonra kabus mabus bu tür şeylerle uğraşmıyorum. Hemen geçelim konuya. Bundan az çekmedik, bir haftadır fıy fıy fıy fıy uçup duruyor, sesler çıkarıyor yani.
1: Aa diye bağıracak halimiz yok.
0: Diye bir ses mi başladı, ne oldu? Dip dip dip dip ötüyor falan. Ondan sonra açıyor oku diyor.
2: Tuncay Saran Show. Saran Show.
3: Ara bir sor da aklımdasın hala. İçtikçe bu günler işsizleştik sanma. Nasılsa geçermiş tüm her şey bir anda.

0: kim milyoner olmak isterdi arkadaşlar? Şöyle bir soru çıktı. Aşağıdakilerden hangisinde süpernova patlaması olur? Şıklar da işte gezegenler, yıldızlar, göktaşları falan. Çok basit bir soru. Ya herkes için çok basit olmayabilir ama bilmiyorum, bence aşırı basit bir soru yani. Tabii ki yıldızlarda olur. Annem babamla izliyoruz bu arada, onlar da bilemediler. Yarışmacı da bayağı düşündü bu arada, dedim bayağı bir bilemeyen de çıkıyormuş demek ki. Sonra şey geldi aklıma. Bir ara bir sokak röportajı videosu izlemiştim YouTube'da. İnsanlara şey soruyorlardı. Galaksimizin adı nedir? Bunu sormak geldi aklıma annemle babama. Sordum, bilemediler.
1: Babam Dünya dedi bu arada. Galaksimizin adı Dünya. Beni ciddi ciddi söylüyor. Gülüyorum. Ne gülüyorsun? Dünya değil mi işte diyor.
0: Neyse dur dedim, biraz aydınlatayım şunları, anlattım. Dedim işte dünyamızın etrafında döndüğü güneş aslında bir yıldız. Geceleri gökyüzünde gördüğünüz yıldızlar gibi o da bir yıldız. Biz bu yıldıza, yani güneşe çok yakın olduğumuz için onu çok daha parlak görüyoruz. Aslında o da diğerleri gibi bir yıldız. Ve onlardan milyarlarcasıyla beraber biz bir küme içindeyiz. Bir galaksi içindeyiz. İşte bu galaksinin adı Samanyolu galaksisi. Hani geceleri bazen gökyüzünde görürsünüz, bir kemer gibi hafif bir aydınlık görmüşsünüzdür. Ha evet filan. Böyle bir anlatmaya başladım. Ondan sonra babam dedi ki bana. Peki dedi, ay neden hep aynı görünmüyor, bazen yuvarlak bazen hilal şeklinde? Böyle kaldım, tamam mı?
2: Allah'ım, şaka yapıyorsunuz dedim.
0: Baktım şaka falan değil abi. Gittim mutfaktan aldım bir tane portakal.
1: İlkokul öğretmeni edasıyla tuttum elimde portakalı. Bu dedim ay değil mi? Bunu böyle görüyorsun normalde havada. Dolunay olduğu zaman. Dedim şimdi güneş bu tarafa geçti. Ay dolandı buraya geldi. Telefonumun ışığını açtım, tuttum portakala doğru. Şu anda dedim portakalın hangi kısmı aydınlanıyor ve bu aydınlanan kısım ne şekline benziyor?
2: Ne şekline benziyor?
0: Hilal.
1: Olabiliyor demek ki abi, yani astronomi derslerine başladık.
3: Tuncay Saran Show. Feel your

0: Radyo City sunar. Saat 18.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.
2: Yardım edin.

klinik. Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

yolları tek başına geçemez. Bir yanı gitti ya bir yanı kal, bir nefes al, içimde kal. Yakaladım seni.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Saatte 50 kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

lisedeyken bir bilgisayar kursumuz vardı. Seçmeli olarak aldığım bir dersti, daha doğrusu kurs değil ders. Böyle iki ya da üç kişiye bir bilgisayar düşüyordu. Düşen bilgisayar da eşek ölüsü. Yani modelin adı bile eşek ölüsü olabilir yani. Öyle yatay bir kasaydı, çok iyi hatırlıyorum. Günümüz bilgisayarlarının kasaları gibi değil de yani o kasayı aldığını ve yan yatırdığını düşün. Beyaz bir şeydi, birazcık daha küçük bir şeydi. Üzerinde de kocaman tüplü tombik bir monitör vardı böyle. Ve monitörde de görebildiğin şey şuydu. Siyah ekran, yeşil yazılar, MS-DOS yazıları bilirsiniz. Normal Windows işletim sistemlerinde başlat CMD yapınca bir pencere açılır. Bilen bilir. Yani oradaki ekran düşün. Windows yok galiba. Zannediyorum ki yok. Windows 95'in hemen öncesi. Yani alacakaranlık kuşağı. Öyle bir dönem. Hava aydınlanmamış henüz. Windows 95 ile sabah oluyor. Benim anlattığım dönem daha karanlık. Yani o siyah ekranda sadece o yazıları görüyorsun. O MS-DOS komutlarını öğreniyoruz yani. Öğretmen bize serbest zamanlar bırakıyordu herhalde. Öğrettiği komutları denememiz için bilgisayar başında takılıyorduk yani. Dediğim gibi her bilgisayara iki ya da üç kişi düşüyordu. Ben Varol diye bir arkadaşla kullanıyordum bir bilgisayarı. Az önce anlattığım gibi bir bilgisayar. Başında iki tane bilgisayarın B'sinden anlamayan tip. Ve Varol bana hiç bırakmazdı bilgisayarı. Tuttururdu, bende sıra, bende sıra. Hep ondaydı sıra. Böyle benden birkaç yaş büyük ama Mongol bir tipti böyle. İriyordu. Ben kullanacağım, ben kullanacağım. Varol. Ve yaptığı şey de neydi biliyor musun? Sürekli Varol, Varol, Varol yazıp duruyordu. Varol, Varol, Varol, Varol, Varol. Yani öğretmen bir sürü komut öğretmiş. Copy paste'ler, dirler, bilmem neler. Bunun hiç umurunda değildi o komutlar. Yaptığı şey buydu. Varol, varol, varol, varol yazıp duruyordu. Bana bırakmıyordu bilgisayarı. Bana bıraksa ben de Tuncay yazacağım. Ya nasıl bir insan türü bilgisayara varol yazmaktan, arka arkaya bir sürü varol yazmaktan zevk alır? Varol, varol, varol, varol, varol, varol, varol, yok ol. Du zaten. Şimdi kim bilir nerededir. Hakikaten yok olmuş bile olabilir.

Ya bu çağrı merkezlerinin şöyle bir tavrı var gibime geliyor bana. Olabildiğince seni telefonda tutmak. Olabildiğince uzun süre seni hatta tutmak. Yani bir yere bağlıyor, orada bekletiyor, orada çözüm bulamıyorsun. Tekrar aramak zorunda kalıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun, bir şey soruyorsun, cevap veremiyor. O zaman sizi şu birime aktarıyorum falan diyor. Orada bir ton bekletiyor falan yani... Sürekli böyle bir bekleme durumu var. Yani sanki bilinçli olarak yapılan bir şeymiş gibime geliyor benim. Hep böyle bir hisse kapılmışımdır yani. Ya sürekli karşımdaki firma tarafından olabildiğince uzun süre hatta bekletilmeye çalışılıyormuşum gibi hissediyorum yani. Ve sadece arayıp ağlarına düştüğün zamanlar değil hatta uzun süre bekletilmelerin. Özellikle aratılıyorsun, bahaneler uyduruluyor bunun için. Paketin bitiyor, sözleşmen bitiyor, şu oluyor, bu oluyor, yeni teklif oluyor, bir sorun çıkıyor, bir şey oluyor. Çağrı merkezi bir kara delik gibi sürekli seni içine çekmeye çalışan bir şeymiş gibi yani.

0: her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da alıştım.
1: Bu deli kız inadından bir gün bıkar mı? Karşısına yolda biri çıkar mı?

0: Efendim bugün Türk Denizcilik Günü'ymüş. Denizcilik yapan herkesin bu güzel günlerini kutlayalım. Aynı zamanda bugün yani 28 Eylül Dünya Kuduz Günü'ymüş değerli dinleyiciler. O anlamda tüm kuduz dostlarımızın da Dünya Kuduz Günlerini kutlayalım. Öyle bir şey söyledim ki sanki bir insan kuduzsa hep kuduz oluyor yani. Doğumundan ölümüne kadar kuduz insan kuduz olmuş oluyor gibi böyle. Bir insan tipi gibi. Bizim arkadaş kuduz. Yani yeşil gözlü der gibi. Aa kuduz mu ne kadar tatlı. Kuduz ünlüler diye haberler yapılıyormuş arada bir çıkar ya. Solak ünlüler der gibi yani.
1: Tuncay Saran Show.

İnşallah beğeniyorsunuzdur şarkılarımızı arkadaşlar. Gerçekten özene bezene hazırlamaya çalışıyoruz. Sanki çaldığımız şarkıları biz kendimiz yapıyoruz gibi söyledim. Gerçekten çok detaylı çalışıyoruz bu konuda arkadaşlar. Ya şöyle söyleyeyim, ben çok eski bir radyocuyum ve 90'lara hakimim, 2000'lere hakimim, 2010'lara hakimim. Ya kendimi övmek için söylemiyorum ama tamam, kendimi övmek için söylüyorum. Özel zevkim de olmuştur aynı zamanda müzik. Hani sadece işim değil. Son 30-40 yılı düşün abi. Radarımızdan kaçmış olma ihtimali olan şarkı sayısı gerçekten çok azdır, öyle söyleyeyim. A'dan Z'ye, pop'tan rock'a, anlatabiliyor muyum? Bütün şarkıları tek tek dinleyip itinayla değerlendiriyoruz. Bak, bütün şarkıları. Hangi bütün şarkıları? Bütün şarkıları. Bütün dinliyoruz. Pop, rock, rap, yeni, eski. Ya, ve öyle şarkılar çıkıyor ki karşımıza. Bu çok büyük ve büyüleyici bir dünya. Ve diyorum ya, tek tek dinliyoruz hepsini. Bu olur mu, olmaz mı, olursa ne kadar olur, ayda bir mi, yılda bir mi, hani. Ya insan unutuyor normalde şarkıları, tamam mı? Ama burada öyle şarkılara denk gelebilirsiniz ki tamamen unuttuğunuz çok eski bir dostu görmüş gibi sevinirsiniz filan. Hani acayip sürprizlerle karşılaşabilirsiniz. Normalde unutup gideceğiniz şarkılar yani. Ama Tuncay Saran Show'da bambaşka şarkılar dinleyebiliyorsunuz efendim. Çok üstünde duruyoruz abi, dinleyin. Ziyan olmasın bak, hakikaten atılacak yoksa.

0: Arkadaşlar şu anda hattımızın diğer ucunda benim uzun yıllardır arkadaşım olan ki hatta çocukluk arkadaşım diyebilirim. Sigortacı dostum sevgili Hakan Öz var. Hakan nasılsın?
1: İyiyim Tuncay, sen nasılsın, iyisin?
0: Sağ olasın, ben deyim. Seni arama sebebim şu. Son zamanlarda, sadece son zamanlarda değil aslında çoğu zaman, her zaman diyeyim daha doğrusu, insanların merak ettiği şeylerden bir tanesi olmuştur. Bir trafik kazası anında, Allah korusun diyelim, sonrasında daha doğrusu neler yapılmalı? Bildiğim kadarıyla, emin değilim ama sana soracağım. Bunları senden öğreneceğiz şimdi. Bazı değişiklikler oldu son zamanlarda. Dinleyicilerimizi bilgilendirmek adına bir sana sorayım istedim. Mesela diyelim ki Allah korusun dediğim gibi yine bir trafik kazası meydana geldi. Bir kazaya karıştık, bir şey oldu ve bir panikle işte ne yapacağız diye düşündük ettik. Ne yapmamız gerekiyor? Yani bir trafik kazası sonrası ne yapmamız gerekiyor? Adım adım bize bilgi verebilir misin? Nereye arayacağız? Aracımızda ne bulunması gerekiyor ya da bulunmasına gerek olmayan şeyler nelerdir? Püf noktalarından şöyle kısaca bir özetle bahsedebilir misin rica etsen bize?
1: Tabii ki. Öncelikle bana bu imkanı verdiğin için çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle kaza tutanağı iki türlü tutuluyor Tuncay. Artık yeni yasayla emniyet kuvvetlerimiz kazada ölüm ve yaralanmalar dışında kolu kuvvetlerimiz gelmiyorlar. Dolayısıyla vatandaşlarımız bunu kendi arasında tutuyorlar. İki şekilde yapılıyor. Bir, mevcut olan kendi elindeki kaza tutanaklarını, bir de App Store'dan ve telefonlarından indirdikleri mobil kaza tutanaklarını yapılıyor. Öncelikle kısaca bir mobilden nasıl yapıyorlar bu işlemi, onun hakkında bilgi vereyim. İkinci olarak da normal manuel nasıl tutabilirler, onun hakkında bilgi vereyim. Birincisinde yeni kaza ekle butonuna basarak yeni bir kaza tutanağı ekliyorlar App Store'dan indirerek. Gelen kaza bilgini, ekrandan kazaya karışan araç sayısının bilgisini girerek formu doldurmaya başlıyorlar. Ve kazaya karışan araçların resimlerinin, özellikle resim çekmelerini burada dikkatle önemsiyoruz. Neden önemsiyoruz? Bunu da tabii yaparken öncelikle araçlarını emniyette bir yere kenara çeksinler. Evet. Çünkü arkadan gelecek olan kazalarda yol açmamaları ve kendi hayatlarını tehlikeye atmamalarını isteriz. Ondan sonra bu kaza resimlerini 4 tane kaza resmi ve araçların resmine eklemek zorundalar. Burada fotoğraf ikonları var. Fotoğraf ikonuna basarak araçların 4 tane resmini ekleyecekler. Fakat burada en önemli dikkat etmeleri gereken nokta, araç plakanın net bir şekilde ve kaza yerini farklı açılardan gösteren resimlerin eklenmesi çok önemlidir.
0: Yani sözünüzü artık dijital ortamda bir uygulama aracılığıyla tutanaklar tutuluyor.
1: Evet.
0: Manuelde tutabiliyoruz. Peki manuel nasıl tutuluyor?
1: Manuel nasıl tutuluyor? Manuelde şöyle, öncelikle kendileri sigortacılarından kaza tespit tutanağı poliçe yaptırdıklarında muhakkak yanlarında bulundursunlar. Bu çok önemlidir. Bu iki sayfadan oluşur.
0: Ya bu bildiğimiz geleneksel eskilerden beri araçlarımızda var olan tutanaklar.
1: Gerçekleşen tutanaklardır. Çünkü tekrar diyeyim, kolluk kuvvetlerimiz yaralanma ve ölüm dışında artık kazalara gelmiyorlar. Dolayısıyla kendi aranızda uzlaşın diyorlar.
0: Anladım. Bundan hiçbir şekilde trafik polisi gelmiyor mu? Kolluk kuvveti dediğin trafik polisini kastediyoruz değil mi?
1: Trafik polisi veya köylerde jandarma bölgesinde jandarma gelmiyor. Evet. Ölüm ve yaralanma dışında.
0: He, anladım. Bu önemli bir bilgi. Yani bir trafik kazası anında artık asla kolluk kuvveti gelmiyor. Güvenlik kuvveti gelmiyor.
1: Kendi aralarında anlaşıyorlar. Ve şunu söyleyeyim. Yaralanma ve ölüm dışında, mesela misal veriyorum. Senle ben bir kazaya karıştık. Fakat anlaşamadık. Dolayısıyla anlaşamadığımızda polisi çağırabiliyoruz. Ya da şu var. Örnek veriyorum. Bir kazaya karışan vatandaşımız kaçtı diyelim. Dolayısıyla burada vatandaşımız özellikle kenara çekecek, çarpan aracın plakasını en önce bir not etsin ya da resmini çekebilirsin. Çeksin o anda. Daha sonra olay yerinde beklesin. Güvenli bir yerde, tekrar ve tekrar üstüne basarak söylüyorum. Güvenli bir yerde beklesin ve kolluk kuvvetlerini arasın. Bu polisimiz olur, jandarmamız olur.
0: Ama bir şey dikkatimi çekti. Mesela anlaşılamadığı zaman güvenlik gücü, işte polis çağrılması durumu zaten eskiden de yok muydu? Şu anda da öyleymiş gibi anladım ben. Bir fark var mı?
1: Nasıl diyeyim sana? Mesela sen haklısın, ben haksızım. Ama tutmuyorum ben. O anda çağıracaksın ve polise diyeceksin ki biz anlaşamıyoruz. Ya polis tutacak ya da diyecek ki kardeş tutun, ona göre şey yapın. Şikayetçi olan varsa dolayısıyla savcılar suç duyurusunda bulunabilir.
0: Yani aslında eskiden de böyleydi. Ben oradaki
1: ama genelde bunu fark şu. Yani genelde yaralanma ve ölüm dışında emniyet kuvvetlerimiz özellikle bu şekilde tutulmasını istiyorlar. Evet, manuel olarak da bir de şunu da çok dikkat etmeler Tuncay. İmza yerleri var kaza tutanağında. Sağ altta ve sol altta. Evet. Onlar muhakkak ve muhakkak iki araç sahibi tarafından veya sürücü kimse onun tarafına imzalanmak zorundadır. Islak imza tabii ki. Islak imzanın dışında imzalanmazsa bu da geçersiz sayılır tutanak.
0: Anladım. Evet, çok değerli bilgiler. Şimdi düşünüyorum, hı, acaba kafama takılan başka bir şey. Yani şunu sorayım. Manuel eskiden olduğu gibi fiziki bir tutanak araçlarımızda bulunan, torpido gözlerinde araçlarımızda, hı-hı, bulunan tutanaklarla da tutanak tutabiliyoruz.
1: Tabii ki, tabii ki. Yani böyle tutulması aslında daha kolay.
0: Evet, öyle
1: daha
0: de yapabiliyoruz. Şey oluyor. Yeni, hı-hı, şekilde de, yani dijital yöntemle de tutabiliyoruz.
1: Dijital yöntemle de yapabiliyoruz. Yani, dijital yöntemde hatta, evet, şu özellik de var. Tanık ekleme bölümü var. Mesela örnek veriyorum. Bir kişinin aracında olayı gören ya da başka bir şahısı ekleyebiliyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Araç bilgini girdikten sonra yine mana QPR kodunda dediğimiz App Store'da indirdiğimiz o tutanakta tanık ekleme bölümü var. Görgü tanıkları ekleme alanı gelecektir. Araç bilgini girdikten sonra. Görgü tanığının eklenmesi için tek yapılması gereken tanık ekle butonuna basmaktır. Görgü tanığının ad, soyad ve cep telefonu bilgiye girdikten sonra kaydet butonu ile görgü tanığı bilgilerinin sisteme girerek görüşü yazılıp o da eklenebiliyor.
0: Evet. Güzel. Böyle bir olanak getirildi yani. Bu bir yenilik. Evet. Artık böyle bir şey de var. Ve şöyle bir şey var sanırım, değil mi? Yani araçlarımızı artık o eski kasko poliçelerimizin tutanaklarından, tutanak, hı-hı, şablonlarından, o kağıtlardan bulundurmak zorunda değiliz artık, değil mi?
1: Ben hani yine de bulunması taraftarıyım. O an vatandaşlarımızın şarjı bitebilir. Telefonla panik yapabilirler. Ondan, evet, da bulunsun. Ama yapabiliyorlarsa bu özellikle elektronik sistem işlerimizi çok kolaylaştırıyor. Hem sigortacılar açısından hem de vatandaşlarımız açısından anında düşüyor sisteme.
0: Anladım. Peki şunu tam sıramele olarak netleştirelim diye söylüyorum. Tutanak aracımızda tutmak zorunda mıyız? Yoksa zorunda değiliz ama bulundursak iyi olur mu?
1: Bulundursak iyi olur Tuncay.
0: Anladım, öyle diyoruz.
1: Bulundursak, peki, iyi olur yani.
0: Bence çok faydalı bir yerde eklemek istediğim, hı, şey var sanırım, buyur.
1: Var, var Tuncay. Bir de özellikle şunu söyleyeceğim. İki sistem içinde, yani hem elektronik sistem için hem de normal manuel tuttuğumuz, yani kağıtla tuttuğumuz sistem için öncelikle vatandaşlarımız çarptığı aracın veya ona çarpan aracın ehliyet, ruhsat ve sigorta poliçesini karşı tarafta alıp resimleri çeksinler ve aynısını karşı tarafa versinler.
0: Peki, çok teşekkür ederiz.
1: Rica ederim.
0: Vakit ayırdığınız için çok güzel bilgiler, değerli
1: son
0: bilgiler.
1: Son zamanlarda eğer müsaade edersen bir iki dakika, tabii, daha tabii, tabii bir şey söylemek istiyorum. Özellikle şu anda yurt dışında yaşadığımız sıkıntılardan dolayı vatandaşlarımız yetkili servislerde ve normal sanayide parça sıkıntısı çekmektedirler. Parça gelmelerinde sıkıntı oluyor. O yüzden hem sigortacısında hem de götürdüğü yetkili servis veya sanayideki tamircilerimizle, ustalarımızla özellikle bir görüşsünler. Parçalar ne zaman gelecek diye.
0: Buna dikkat edilsin, hı-hı, yani.
1: Buna çok dikkat edilsin. Özellikle bu son 15 gündür bu sıkıntılar yaşanıyor.
0: Peki, çok teşekkürler sevgili, hı-hı, Hakan.
1: Sağ ol Tuncay. Vakit ben teşekkür için ederim.
0: Hayırlı işler, bol kazançlar diyelim, kazasız belasız.
1: Hepimize kazasız belasız günler diliyorum. Tüm vatandaşlarımızı Allah kazadan saklasın. Saygı ve sevgilerimi sunuyorum efendim.
0: Teşekkürler Hakan. Görüşmek üzere, kendine iyi bak.
1: Sağ ol. Görüşürüz Tuncay. Kendine iyi bak.
0: Sağ ol. Tuncay.

0: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: bırakın sabredeyim.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε λιόφυτο παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Μπούτια κοτόπουλο μόνο με 3,15 το κιλό. Μπουγάτσα με κρέμα 560 γραμμάρια μόνο με 1,79. Ice tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Dixan υγρό μεγάλη συσκευασία 86 μεζούρες μόνο με 9,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların...

Ekim'in inatçı hüznü, Kasım yağmurlarında öptüm mahzun yüzünü. Kapın hep bana aralık, her ocakta sevda.

Herkese merhabalar. Bugün çok değerli müzik ailemle beraber sevdiğim kliplendirmek için bir aradayız. Sevgili yönetmenimiz Kemal Başbuğ bu klibin her anını siz de görün istedi. Hadi izleyelim.

Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

Zamanın tozlu raflarından çıkan seslere kulak ver. Bu bir kırık plak. Geçmişin izinde, nostaljinin tam kalbinde. Şimdi başlıyor.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

Bugün çocukluk yıllarında hepimizi haddinden fazla üzmüş olan bazı şeylerden bahsedeceğiz. Bütün duyguların en saf olduğu ve hayatımızın en masum yıllarını kaplayan çocukluk döneminde dünyalar başımıza yıkılmış kadar canımızı sıkan şeyler vardır. O zamanlar acı verici olsa da şimdilerde hepsi birbirinden güzel anılara dönüşmüş durumda. İşte bugün bunlardan bahsedeceğiz sizlere. Ama öncesinde güzel bir şarkıyı sizinle buluşturalım. Sonrasında buradayız.

üzülüyorduk. Çocukluk yıllarında hepimizi haddinden fazla üzmüş olan bazı şeylerden bahsedecektik. Hemen ilkiyle başlamak istiyorum. Misafirliğe gelen çocuğun en sevdiğini oyuncağını kırması. İçine içine ağlardın. Böyle açıktan bir şey söyleyemezdin çünkü ayıp sayılırdı. Bir diğeri en sevdiğin arkadaşının mahalleden taşınması. Engelleyemeyeceğin bu durum karşısında elin kolun bağlı kamyona yüklenen eşyaları izlerdin. Ve futbol topunun patlaması. Top patladığında senin için ne kadar kıymetli olduğunu anlardın ve çocukluktan gelen ilk deneyim kendini gösterir, kaybettiklerinin kıymeti artıverirdi. Ah Tetris'ler, Tetris oynarken beklenen uzun çubuğun asla gelmemesi. Büyük bir sabır ve heyecanla oynarken o beklediğin çubuk bir türlü gelmezdi. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.

çocukluk yıllarında bizi üzen bazı şeylerden bahsediyorduk. İstediğin ışıklı ayakkabıya sahip olamamak da bunlardan bir tanesi. Ya da olmuşsundur, ışığının pilinin bitmesi de çok can sıkıcıdır. Arkadaşlarınla gezerken bisikletinin tekerinin patlaması da bir diğeri. Hatta daha kötüsü, bunu ilk başta fark edip havası gidene kadar bineyim derken lastiğin komple yarılması. Tasolar vardı o dönem. Taso oynarken elindeki bütün tasoları kaybetmek. Elinde avucunda ne varsa kaybettiklerini kazanmak için oynarken hepsini bütülürdük. Ve atış sırası sana gelmeden yerdeki misketleri diğerlerinin alması. Hırsla kendi sıranı beklerken ortada misket kalmadığını görmek gözyaşlarına bile sebep olabilirdi. Kırık plak devam ediyor. Aşkım.

Efendim çocukluk yıllarında hepimizi çok fazla üzmüş olan bazı şeylerden bahsediyorduk. İşte bir tanesi de aldığın dondurmalardan asla bedava çıkmaması. Hadi sana çıkmamasını kabul edebilirsin ama sen hariç bütün arkadaşlarına bedava çıkmasını kaldıramazsın. Sanki bize garezi vardı. Ve Pokemon'un yayından kaldırılması. Kendine zarar veren bir çocuk vardı hatırlarsınız. Kendisini Pokemon zannedip camdan aşağıya atlamıştı. İşte o çocuk yüzünden yayından kalktığı için o çocuğu kimse affetmedi. Tüm gün uğraşıp yaptığın kardan adamın ertesi gün yıkılmış olduğunu görmek. Kendiliğinden yıkılsa da üzer ama en çok birisinin kasıtlı olarak yıktığını anlamak olur efendim bu. Kırık plak devam ediyor.

Sevgili dinleyenler, çocukluk yıllarında bizleri üzen bazı şeylerden bahsediyorduk. İşte bunlardan bir tanesi de çamurdan ev yaptıktan sonra bir anda yağmur yağması. Gözlerinin önünde saatlerce uğraştığın eserinin erimesini gözyaşları içinde izlerdin. Ve yakar top oynanırken ilk önce senin vurulman. Heyecan ortaya girmişken bir anda kenara gelip dakikalarca sıkıntıdan patlardı. Uyanıp anneni göremeyince terk edildiğini düşünürdün. Bir anda duygu seli, bir anda duygular şelali ve futbolcu çıkartması albümünü tamamlayamamak da üzüldüğümüz şeylerden bir tanesi. Şimdi sizlere Şeker Kız Kendi ve Anthony desem. Hangimiz Anthony ve Kendi için üzülmedik ki? Daha çocuktuk ve bu çizgi film bize gerçekten çok fazlaydı. Ve son olarak Atari oynarken kasetin bir anda bozulması ya da adaptörün fazla ısınması ya da elektriğin gitmesi. Bu yadalar böyle uzar gider. İşte efendim, çocukluk yıllarında bizi çok fazla üzmüş olan bazı şeylerden bahsettik. Şimdi güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında kırık plak kaldığı yerden tüm güzelliğiyle devam edecek. Ben...

Şehrin en iyisinde, kırık plakla geçmiş olan yolculuğumuz tüm güzelliğiyle devam ediyor. Efendim ben Nurgül'le berabersiniz. Küçükken bir an önce büyümek isteriz. Ama büyümenin öyle matah bir şey olmadığını fark etmemiz de çok uzun sürmez. İşte şimdi bir türlü büyüyemeyenlerin anlayabileceği bazı durumlardan bahsedeceğim sizlere. Yalnızca hep çocuk kalabilmiş kişilerin anlayabileceği durumlar. Hayatın olumsuz yanlarını görüp üzülseniz de daima hayattan tat almaya çalışırsınız. Çocuk ruhlu olmanızı kimileri eleştirse de onlara aldırış dahi etmezsiniz. Belki de en güzeli budur efendim, çocuk ruhlu olmanın. Bazen kendinizi kaptırıp uzun uzun hayallere dalar ve bundan da bir hayli keyif alırsınız. Bir de çizgi film izlemek için illa çocuk olmak gerekmediğini bilip ara sıra keyifle izleyebilirsiniz. Bir de bazı durumlarda 2 dakika ciddi olmanız gerekse bile içinizden bir gülme isteği gelmesine engel olamazsınız. Çocuk olmak sanırım birazcık hayatı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi. Şimdi bir şarkı arası, sonrasında buradayız.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: sensiz olmaz.
1: Kırık plakta. Çocukluğumuz olan yolculuğumuz devam ediyor. Ne diyorduk? Hep çocuk kalabilmiş kişilerin anlayabileceği bazı durumlardan bahsediyorduk efendim. İçinizdeki çocuk sizi hep eğlenceli tutar. Enerjiniz asla bitmez ve bu sayede herkesle kolaylıkla anlaşabilirsiniz. Ve kaç yaşına gelmiş olursanız olun, hala kek hamurunu sıyırmaktan, kremalı bisküvinin önce kremasını yemekten vazgeçemezsiniz. Çocuklarla vakit geçirmek hoşunuza gider. Onlarla kolaylıkla empati kurabilirsiniz ve kim ne diyecek diye umursamazsınız. İstediğiniz gibi giyinir, istediğiniz gibi davranırsınız. Ve sanırım en önemli maddelerden bir tanesi de bu. Başkalarını mutlu edemeyen küçücük mutluluklarla bile yeterince mutlu olabilirsiniz. Devam ediyoruz.

0: Eğer aranızda hala çocuk kalabilmiş olanlar varsa, bu sizlere bahsettiğim maddeleri gülümseyerek dinlediler eminim. Son kısmına geçelim mi? Hayata karşı sürekli bir çocuk merakı içerisindesinizdir. Öğrenme isteğinizi asla tüketmezsiniz. İçinde bulunduğunuz andan keyif alsanız da zaman zaman geçmişe birazcık fazla özlem duyarsınız ve hiçbir zaman yapmacık davranamazsınız. İçiniz dışınız birdir. Bu birazcık can sıkıcı kısmı ama bazen sonuçları hüsranla bitse de insanlara güvenmekten bir türlü vazgeçemezsiniz ve hep bir ikinci şansı verirsiniz. İşte o ikinci şansı verdiğiniz insanların kimi bu şansı hak ediyordur ama büyük bir çoğunluğu maalesef bu şansı hak etmiyordur. Neden biliyor musunuz? Çünkü onların içinde çocukluktan eser yoktur. Son olarak da en önemlisi de çocuk ruhlu olmanın olgun olmamak anlamına gelmediğini bilirsiniz. Yeri ve zamanı geldiğinde tüm sorumluluklarınızı yerine getirirsiniz. İçinizdeki o çocuğu hiçbir zaman kaybetmemeniz dileğiyle. Güzel bir şarkı, sonrasında buradayız.
1: Ya bu denizin tuzu, ya bu martılar, ya bu vapurlar, ya bu yaşanmış yıllar.

Kırık Plak'tasınız ve ben Nurgün'le berabersiniz. Geçen gün bir söz gördüm internette. Nerede gördüğümü, nerede okuduğumu hatırlamıyorum. Diyor ki, gelecek insanı şekillendirir, geçmiş ise insanı küllendirir. Şimdi güzel bir şarkıyı sizlerle baş başa bırakalım. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

diyorum ya, bugünün sıkıntısından, stresinden biraz olsun uzaklaşıyoruz efendim geçmişe duyduğumuz özlemle ve geçmişe gitmekle. Nostalji diyorlar bunun adına. Kimileri nostaljiyi çok farklı tanımlasa da bence nostaljinin eş anlamlısı birazcık özlem. Güzel bir şarkıyla devam edelim. Sonrasında artık sizlere veda etmek üzere burada olacağız.

0: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres: Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
3: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
4: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
3: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
4: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin, Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
3: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
4: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
3: Bizde yok yok.
4: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
3: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
6: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
5: Rodo Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
6: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı 02.

Gerçekten inanıp sevseydin beni, böyle sabahları bekler miydim hiç? Çoktan yanımda olurdun, çoktan gece 3-5 nöbetlerine dikmezdin beni. Sensiz kaldığım ilk günden beri içimde bir umut vuslata dair. Akşamları imzaladım gözyaşlarımla. Seni aramıyor, seni sormuyorsam bu senden

0: aşkım ben.
1: Efendim maalesef bugün de programımızın sonuna geldik. Ama yarın yine aynı saatte. Ben Nurgün yine bu mikrofonların başında olacağım. Eğer sizler de radyolarınızın başında olursanız yarın yine sizi 2 saatliğine bu zamanın sıkıcılığından alıp şöyle geçmişe doğru yolculuk yaptıracağım. O halde yarın görüşmek dileğiyle. Mutlu günler efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.
2: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
3: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.
2: Perosum bilirsin.
4: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.

0: Hazır mıyız?
1: Hadi son. 3, 2, 1...

Ay geldim canım. Ay. Biz ne oldu senin? Aşkım ne gidiyor?

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City, hayatın her anında yanında.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE-2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Ferosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Χαπέρις Productions.
1: Χαπέρι, έτοιμος.
2: Δώσ' το.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

0: I'm sorry, Tanner.
1: I'm sorry, Tanner.
2: Vai de fé.